Och det är radio.

Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

açılmasına sayılı günler kala akıllarda bütçe planlaması mı var? Birikimlerini doğru yöneterek yeni döneme hazırlıklı olmak istiyorsan, yatırım dünyasına dair doğru bilgilere ulaşmak için kulağın

sanatçıları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Odea Radyo.

Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Uzun ya da kısa mesafe hiç fark etmez. İyi bir yayın her yolculuğunu keyifli hale getirir. Yolda geçirdiğin zamanı hem müzikle hem de yatırım dünyasına dair içeriklerle doldurmak için Odeon Radyo'ya kulak ver.

Ağustos'un en sakin saatleri Derin'le Chill Zone'da. Odeye Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin, yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de seninle. Derin bir nefes almak istediğinde kulağın Odeye Radyo'da olsun.

0: Radyo. Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, emtia nedir?
2: Petrol, buğday veya bakır. Emtia dendiğinde akla ilk gelen bu örneklerin hepsi doğru. Ancak emtiayı gerçekten anlamak için onun ne olmadığını kavramak gerek. Emtia özünde ticarete konu olan ve standart nitelik taşıyan tüm malların genel adıdır. Ancak onu hisse senedi, fon veya döviz gibi saf finansal varlıklardan ayıran temel fark doğrudan fiziksel dünyaya ve ham maddeye dayanmasıdır. Bir emtiaya yöneldiğinizde bir şirketin gelecekteki performansına veya bilançosuna ortak olmak yerine doğrudan o ürünün kendisine, yani dünyanın temel yapı taşlarına yatırım yapmış olursunuz. Emtia dünyası enerjiden tarım ürünlerine, sanayi metallerinden hayvancılığa kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsar. Kıymetli madenler de emtia sınıfına girmekle birlikte özellikle petrol, buğday veya bakır gibi ürünler reel üretimin doğrudan girdisidir. Her grubun arz talep dinamikleri birbirinden tamamen farklı. Bir sektörde kriz, diğerinde fırsat demek olabilir. Bu çeşitlilik emtia dünyasını hem karmaşık hem de son derece ilgi çekici kılıyor. Özetle emtia yatırımı şirketlerin bilançolarına veya performansına değil, dünyanın ham madde ihtiyacına ve küresel arz talep dengesine odaklanmaktır. Bu yönüyle emtialar finans piyasalarından ziyade reel ekonominin nabzını doğrudan tutan varlıklar.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Haftanın ekonomi resmi, ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in yorumuyla yatırım odaklı gündemde netleşiyor. Açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler her cuma saat 15'te Odeon Radyo'da.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Seyahat ve yatırım. Gezerken geleceğinizi güvence altına almak. Seyahat ederken yalnızca yeni yerler keşfetmekle kalmayıp, geleceğinizi şekillendirecek yatırım fırsatlarının da izini sürebilirsiniz. Farklı coğrafyalardaki ekonomik potansiyeli fark etmenin ve seyahatlerinizi bilinçli adımlarla kazanca dönüştürmenin yollarını keşfetmek için sizi Augusto'da yer alan Business and Yatırım by Odeya sayfası için hazırlanan Seyahat ve Yatırım, Gezerken Geleceğinizi Güvence Altına Almak başlıklı makalenin kısa versiyonuyla baş başa bırakıyoruz. Bilinçli bir yaklaşımla seyahat etmek, finansal geleceğinizi şekillendirecek fırsatlarla dolu olabilir. Her yeni varış noktası hem kültürel zenginlikleri hem de keşfedilmeyi bekleyen potansiyel yatırımları beraberinde getirir. Seyahatleriniz sırasında gözlem yaparak geleceğinizi şekillendirecek fırsatları değerlendirebilir ve uzun vadede getiri elde edebileceğiniz yatırımların kapılarını aralayabilirsiniz. Bir ülkenin sokaklarında dolaşırken yalnızca yeni tatları ve mimari yapıları keşfetmekle kalmazsınız. Aynı zamanda yerel ekonomiler hakkında da fikir edinebilirsiniz. Örneğin, Güneydoğu Asya'da hızla büyüyen teknoloji sektörleri dikkat çekerken girişimcilik ruhunun nasıl hız kazandığını gözlemlemek mümkün. Bölgedeki startup ekosistemine dair yapacağınız bir gözlem, yatırım fırsatlarını değerlendirmenizi sağlayabilir. Peki başka neler olabilir? Mesela seyahat ederken keşfettiğiniz bir şehrin potansiyelini fark etmek, gayrimenkul yatırımlarını değerlendirmek için de harika bir fırsat olabilir. Turistik bölgelerdeki emlak fiyatlarını gözlemleyerek kira getirisi yüksek mülkleri veya yazlık evleri yatırım portföyünüze ekleyebilirsiniz. Farklı bir ülkeye seyahat etmek yalnızca yeni bir kültürle tanışmak değil, iş dünyası için yaratıcı fikirler edinmek anlamına da gelebilir. Örneğin, Japonya'da sürdürülebilir tarım tekniklerini ya da teknolojik yenilikleri incelemek, bu fikirleri kendi ülkenizde bir girişime dönüştürmenize olanak tanır. Böylece bu anlayışı yerel iş modellerine uyarlayarak hem çevreye hem de finansal geleceğinize katkı sağlayabilirsiniz. Turizm, küresel ekonominin en dinamik sektörlerinden biri ve her seyahat bu alanda yeni fırsatlar keşfetmek için yeni bir kapıyı aralamak demek. Gelişmekte olan turistik yerlerde otel veya restoran işletmeciliği hem yerel ekonomiyi destekleyen hem de uzun vadeli gelir sağlayan bir yatırım aracı olabilir. Bir başka örnek olarak sanat da zamanla değer kazanan bir yatırım aracı olabilir. Örneğin İtalya gibi sanatsal mirası güçlü bir ülkede yerel bir sanat galerisini ziyaret etmek size hem yeni bir koleksiyon kazandırabilir hem de uzun vadeli bir yatırım fırsatı sunabilir. Seyahatler yerel ürünlerin kalitesini ve ticari potansiyelini keşfetmek için de büyük bir fırsat. Brezilya'da tadacağınız organik bir kahve, yerel bir ürünün uluslararası pazarda nasıl bir değer yaratabileceği konusunda fikir edinmenize yol açabilir. Kaliteli bir yerel ürünü ithal ederek veya yurt içinde satışını gerçekleştirerek karlı bir iş modeli oluşturabilirsiniz. Dünyayı görmek ve dünyanın değişimine tanık olmak için seyahat etmek ne kadar önemliyse, sürekli değişen yatırım dünyasına uyum sağlamak için bilgi sahibi olmak da o kadar önemli. Doğru yatırım kararları alabilmek için güncel ekonomik verileri, piyasa trendlerini ve yatırımla ilgili gelişmeleri yakından takip etmek gerekiyor. Seyahatlerin sunduğu yatırım fırsatlarını ve gözlemlerinizi geleceğe dönük adımlara dönüştürmenin yollarını ele aldığımız kısa makalemizin sonuna geldik. Dünyanın neresinde olursanız olun, yatırım dünyasındaki değişimleri takip etmek ve finansal okuryazarlığınızı güçlendirmek için Odeya Radyo'yu dinlemeye devam edin.
0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

Haftanın ilk günü piyasalara genel bir bakış atmaya ne dersin? Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, güncel ekonomik gelişmeleri yatırımın sesinde yorumluyor. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.

Yatırım ve finans dünyasında üretilen içerikleri tek tek aramana gerek yok. Hepsini tek bir yerden takip edebilirsin. Odaya yatırım odaklı bülten, uzman ekonomist ve danışmanların hazırladığı video, podcast ve makaleleri bir araya getiriyor. Bülten her 15 günde bir Odaya Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor.

it's alright. It ain't no use in turning on your light, babe.

0: Gracias amigos.
1: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
2: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emre Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler gün içinde O Değer Radyo'da.

0: başlıyor.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, küresel gelişmeler emtia fiyatlarını nasıl etkiliyor?
3: Emtia fiyatları küresel makro döngülerin net bir şekilde fiyatlandığı varlık sınıflarıdır. Petrole baktığınızda jeopolitik tansiyonu ve büyüme beklentisini, tarım ürünlerine baktığınızda iklim riskini ve arz şoklarını, metallere baktığınızda sanayi üretiminin nabzını okuyabilirsin. Bu yüzden emtia takip etmek sadece yatırım değil, dünyayı daha net anlamak demektir. Son yıllarda fiyatları en hızlı hareket ettiren başlıklardan biri jeopolitik riskler oldu. Savaşlar aynı anda petrolü, doğalgazı, buğdayı ve gübreyi sarsabilir. Çünkü emtia piyasalarında her şey birbirine bağlıdır. Bir tedarik zinciri kırıldığında etkisi domino taşı gibi başka ürünlere de yayılır. Döviz cephesi de kritik. Emtialar çoğunlukla dolar cinsinden fiyatlanır. Dolar endeksi güçlendiğinde emtialar genelde baskı altında kalır. Çünkü diğer para birimleriyle alım yapan ülkeler için maliyet artar, talep zayıflar. Dolar zayıfladığında ise bu baskı azalır. Tarımsal emtialarda ise sahneyi hava koşulları belirler. Kuraklık, don ya da sel gibi olaylar soya ve buğday gibi ürünlerde fiyatları kısa sürede dramatik şekilde oynatabilir. İklim değişikliği bu belirsizliği daha da arttırıyor. Son olarak spekülatif işlemler. Büyük fonlar emtia fiyatlarını bazen gerçek arz talepten bile daha fazla etkileyebilir. Bu da emtia piyasalarını hem dinamik hem öngörmesi güç bir alan yapıyor.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
0: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Ağustos sıcağında serin bir gölge de iyi bir şarkı da insanı mutlu eder. Odeon Radyo'da güne eşlik eden sakin müzik akışı ve yatırım dünyasına dair sade içerikler Ağustos ayında da seninle.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Seyahat ve yatırım. Gezerken geleceğinizi güvence altına almak. Seyahat ederken yalnızca yeni yerler keşfetmekle kalmayıp, geleceğinizi şekillendirecek yatırım fırsatlarının da izini sürebilirsiniz. Farklı coğrafyalardaki ekonomik potansiyeli fark etmenin ve seyahatlerinizi bilinçli adımlarla kazanca dönüştürmenin yollarını keşfetmek için sizi Augusto'da yer alan Business and Yatırım by Odea sayfası için hazırlanan Seyahat ve Yatırım, Gezerken Geleceğinizi Güvence Altına Almak başlıklı makalenin kısa versiyonuyla baş başa bırakıyoruz. Bilinçli bir yaklaşımla seyahat etmek, finansal geleceğinizi şekillendirecek fırsatlarla dolu olabilir. Her yeni varış noktası hem kültürel zenginlikleri hem de keşfedilmeyi bekleyen potansiyel yatırımları beraberinde getirir. Seyahatleriniz sırasında gözlem yaparak geleceğinizi şekillendirecek fırsatları değerlendirebilir ve uzun vadede getiri elde edebileceğiniz yatırımların kapılarını aralayabilirsiniz. Bir ülkenin sokaklarında dolaşırken yalnızca yeni tatları ve mimari yapıları keşfetmekle kalmazsınız. Aynı zamanda yerel ekonomiler hakkında da fikir edinebilirsiniz. Örneğin, Güneydoğu Asya'da hızla büyüyen teknoloji sektörleri dikkat çekerken girişimcilik ruhunun nasıl hız kazandığını gözlemlemek mümkün. Bölgedeki startup ekosistemine dair yapacağınız bir gözlem, yatırım fırsatlarını değerlendirmenizi sağlayabilir. Peki başka neler olabilir? Mesela seyahat ederken keşfettiğiniz bir şehrin potansiyelini fark etmek, gayrimenkul yatırımlarını değerlendirmek için de harika bir fırsat olabilir. Turistik bölgelerdeki emlak fiyatlarını gözlemleyerek kira getirisi yüksek mülkleri veya yazlık evleri yatırım portföyünüze ekleyebilirsiniz. Farklı bir ülkeye seyahat etmek yalnızca yeni bir kültürle tanışmak değil, iş dünyası için yaratıcı fikirler edinmek anlamına da gelebilir. Örneğin, Japonya'da sürdürülebilir tarım tekniklerini ya da teknolojik yenilikleri incelemek, bu fikirleri kendi ülkenizde bir girişime dönüştürmenize olanak tanır. Böylece bu anlayışı yerel iş modellerine uyarlayarak hem çevreye hem de finansal geleceğinize katkı sağlayabilirsiniz. Turizm, küresel ekonominin en dinamik sektörlerinden biri ve her seyahat bu alanda yeni fırsatlar keşfetmek için yeni bir kapıyı aralamak demek. Gelişmekte olan turistik yerlerde otel veya restoran işletmeciliği hem yerel ekonomiyi destekleyen hem de uzun vadeli gelir sağlayan bir yatırım aracı olabilir. Bir başka örnek olarak sanat da zamanla değer kazanan bir yatırım aracı olabilir. Örneğin İtalya gibi sanatsal mirası güçlü bir ülkede yerel bir sanat galerisini ziyaret etmek size hem yeni bir koleksiyon kazandırabilir hem de uzun vadeli bir yatırım fırsatı sunabilir. Seyahatler yerel ürünlerin kalitesini ve ticari potansiyelini keşfetmek için de büyük bir fırsat. Brezilya'da tadacağınız organik bir kahve, yerel bir ürünün uluslararası pazarda nasıl bir değer yaratabileceği konusunda fikir edinmenize yol açabilir. Kaliteli bir yerel ürünü ithal ederek veya yurt içinde satışını gerçekleştirerek karlı bir iş modeli oluşturabilirsiniz. Dünyayı görmek ve dünyanın değişimine tanık olmak için seyahat etmek ne kadar önemliyse, sürekli değişen yatırım dünyasına uyum sağlamak için bilgi sahibi olmak da o kadar önemli. Doğru yatırım kararları alabilmek için güncel ekonomik verileri, piyasa trendlerini ve yatırımla ilgili gelişmeleri yakından takip etmek gerekiyor. Seyahatlerin sunduğu yatırım fırsatlarını ve gözlemlerinizi geleceğe dönük adımlara dönüştürmenin yollarını ele aldığımız kısa makalemizin sonuna geldik. Dünyanın neresinde olursanız olun, yatırım dünyasındaki değişimleri takip etmek ve finansal okuryazarlığınızı güçlendirmek için Odea Radyo'yu dinlemeye devam edin.
2: Odea Radyo.

0: parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Okumaya vakit bulamadığın yatırım içeriklerini dinlemeye ne dersin? Ekonomi ve yatırım dünyasına dair uzman isimlerin hazırladığı makalelerin kısaltmaları, sesli makaleler günün her anında karşına çıkabilir. Kulağın Odaya Radyo'da olsun.

Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. Dünyanın farklı kültürlerinde birikim alışkanlıkları. Biriktirmek her yerde aynı anlama mı geliyor? Aslında hayır. Çünkü tasarruf ve yatırım alışkanlıkları yalnızca ekonomik koşullarla değil, toplumların kültürel yapısıyla da şekilleniyor. Bugün Augusto.com'daki Yatırım by Odea kategorisinde yer alan Dünyanın Farklı Kültürlerinde Birikim Alışkanlıkları başlıklı yazıdan yola çıkıyor, farklı ülkelerde birikim anlayışının nasıl değiştiğine bakıyoruz. Yazıda da vurgulandığı gibi Japonya'dan Almanya'ya, Hindistan'dan Türkiye'ye kadar her ülkenin kendine özgü finansal davranış kodları var. Kimi yerde planlama ve disiplin öne çıkarken, kimi yerde teknoloji, kimi yerde ise geleneksel güven araçları belirleyici oluyor. Japonya'da birikim kültürü, Kakeibo adı verilen geleneksel bütçe yöntemiyle şekilleniyor. Gelir ve giderleri elde yazmaya dayanan bu yöntem, harcama farkındalığını artırıyor. Minimalist yaşam anlayışıyla birleşince tüketimin sınırlı, planlamanınsa güçlü olduğu bir finans yaklaşımı ortaya çıkıyor. Almanya'da ise tasarruf bir yaşam disiplini olarak görülüyor. Tutumluluk, bilinçli harcama ve fiyat performans dengesi öne çıkıyor. Yatırım kararları daha uzun vadeli düşünülüyor, planlılık ve geleceğe hazırlık önem kazanıyor. Güney Kore'de finansal alışkanlıklar teknolojiyle birlikte hızla dönüşüyor. Dijital bankacılık uygulamaları, mobil yatırım platformları ve yeni nesil araçlar özellikle gençlerin finansal sistemle ilişkisini değiştiriyor. İskandinav ülkelerinde ise finans kültürü daha çok şeffaflık ve güven üzerine kuruluyor. Güçlü sosyal güvenlik sistemleri ve yaygın finansal okuryazarlık bireylerin daha planlı ve ölçülü hareket etmesini destekliyor. Hindistan'da altın yalnızca bir yatırım aracı değil, aynı zamanda kültürel ve geleneksel bir değer. Düğünlerde, bayramlarda ve özel günlerde altın takmak hem bir gelenek hem de kuşaklar arası birikim yöntemi olarak görülüyor. Türkiye'de birikim alışkanlıkları bireysel reflekslerle toplumsal dayanışmanın iç içe geçtiği hibrit bir yapı sergiliyor. Altın, döviz ve vadeli mevduat gibi geleneksel araçlar önemini korurken bireysel yatırım araçlarına olan ilgi de artıyor. Aile dayanışması ve belirsizliklere karşı geliştirilen ihtiyat duygusu tasarruf davranışının temel unsurlar arasında yer alıyor. Kısacası dünyanın farklı kültürlerinde birikim alışkanlıkları değişse de ortak bir gerçek var. Geleceğe hazırlıklı olmak bugünden başlıyor. Birikim alışkanlıklarından yatırım dünyasına uzanan bu yolculukta Odea Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edebilir. Augusto'daki Yatırım by Odea kategorisindeki yazılarla da farklı bakış açıları keşfedebilirsiniz. Daha bilinçli finansal adımlar atmak isterseniz, ihtiyaç duyduğunuz makale, podcast ve videoların daha fazlasına Odea Bank'ın LinkedIn hesabından her 15 günde bir yayınlanan Odea Yatırım Odaklı Bülten'e abone olarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki sesli makalede görüşmek üzere. Odea Radyo.

Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım. Odea Radyo.

Let me tell you a story. And if, after, you still want me to stay,

0: she thinks that she might, in the smallest ways, be able to make his life just a little bit better. And so she wakes up every day just to do that. And some days she thinks it's for him. Other days she worries that it's for herself. It was really just a way to survive what I've done.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
2: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
3: Düğün takısından gelecek fonuna, altın yatırımında eski usul mü, dijital enstrümanlar mı? Bugün Augusto'nun düğün takısından gelecek fonuna altın yatırımı başlıklı makalesinden yola çıkıyor. Eski usul altın yatırımından dijital enstrümanlara uzanan değişime yakından bakıyoruz. Evet, altın Türkiye'de sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda geleneksel güvenin, aile içi dayanışmanın ve nesilden nesle aktarılan alışkanlıkların da simgesi. Ama bu köklü ilişki dijitalleşmeyle birlikte yeni bir forma evriliyor. Fiziksel altının temsil ettiği geleneksel güvenle dijital platformların sunduğu kolaylık ve erişilebilirlik arasında yeni bir denge kuruluyor. Fiziki altın yatırımı özellikle uzun vadeli düşünen yatırımcılar için her zaman güvenin simgesi oldu. Her an erişilebilir olması, değerinin kolay anlaşılması ve fiziksel olarak elde tutulabilmesi bu yöntemin en büyük avantajları arasında yer alıyor. Ama işin bir de diğer tarafı var. Fiziksel altın saklamanın sigortasızlık, kaybolma ya da çalınma gibi riskleri bulunuyor. Üstelik acil bir ihtiyaç anında nakde çevirmek de her zaman çok hızlı olmayabiliyor. Kısacası geleneksel yöntem duygusal olarak güçlü bir karşılık sunsa da bugünün hız ve erişim odaklı finans dünyasında bazı sınırlar taşıyor. Günümüzde ise altın yatırımı mobil bankacılık ve dijital yatırım platformları sayesinde birkaç dokunuşla yapılabiliyor. 0.01 gram gibi küçük tutarlarla işlem yapılabilmesi yatırım alışkanlıklarını daha erişilebilir hale getiriyor. Anlık fiyat takibi, 7 gün 24 saat işlem imkanı ve güvenli saklama altyapısı sayesinde dijital altın hem yeni nesil yatırımcıların hem de daha önce fiziki altın biriktirenlerin ilgisini çekiyor. Üstelik uzun vadeli hedeflere ulaşmak için otomatik alım planları gibi kişiselleştirilmiş seçenekler de bulunuyor. Sonuç olarak altın yatırımında geleneksel ve dijital yöntemler artık birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan iki farklı seçenek olarak öne çıkıyor. Fiziki altının taşıdığı kültürel değer korunurken dijital altında hız ve erişilebilirlik açısından güçlü avantajlar sunuyor. Bu konu ilginizi çektiyse bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Augusto.com'da yer alan Yatırım by Odeya sayfasında bulabilirsiniz. Ya da Odeya Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan yatırım odaklı bültene abone olabilirsiniz. Belki yatırım yolculuğunuza eşlik edecek bir sonraki fikir sizi orada bekliyordur.

Odeya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de. Odeya. Odeya Radyo. Odeya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de. Odeya. Odeya.

0: Merhabalar, ben Zeliha Saraç. Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Aynı zamanda çok değerli dostum Tuncay Turşucu bizimle. Hoş geldin Tuncay.
1: Hoş bulduk. Analist.
0: Şimdi bugün hedef bazlı yatırım konuşmak istiyorum ben bu podcast'te. Çünkü bu hedef bazlı yatırımla ilgili mesela geçtiğimiz günlerde bizim podcast'lere dinleyenler de izleyenler de soru soruyor. Geçenlerde dikkatimizi çekti Elif diye bir izleyicimiz, dinleyicimiz. İşte 28 yaşında, genç, daha mesleğinin çok başında. Büyük hedefleri de var ama orta vade, kısa vade ve uzun vadede yatırımlar da yapmak istiyor. Başta hepsini bir birikim hesabı açmış. O birikim hesabında da kafası karışmış. Yani ben bu parayı emeklilik için mi, orta vade mi, kısa vade mi değerlendireceğim? Yoksa hedef bazlı yatırım diye bir şey de duydum. Acaba bu şekilde mi yapsam diye bir düşünüyor. Fakat onda da kafası karışıyor. Buradan da şunu sormak istiyorum. Şimdi Elif'in yaşadığı bu kafa karışıklığı aslında çok yaygın gençler arasında. Gerçekten yatırımda hedef bazlı mı düşünmek gerekiyor? Orta, kısa, uzun mu düşünmek gerekiyor? Tek bir birikim mi? Çeşitli birikimler mi? Tuncay, nasıl oluyor bu?
1: Valla bu bir kere bunun tek bir yöntemi yok. Hani bence yatırım işi önce bir yola çıkarsın. Yolda yürürsün. Yürürken bu zaten kendiliğinden bir şekil alır. Yani bu daha şeyde, uzun vadede daha değişik fikirler aklına gelir falan. Yani biraz da insanlar yatırım yapmaktan önce yatırımın tam olarak iyice bir öğrenmek istiyorlar. Bu da tabii biraz fazla zaman kaybına da sebep oluyor. Bence yatırıma girişsinler, başlasınlar. Zaman içinde yolda giderken o yatırım yapma eğilimi onları eğitecek zaten. Yeni fikirler verecek, yeni şeyler verecek. Bu şekilde belki bazı yeni böyle eklemeler olacak, yeni bazı şeyler olacak, böyle gidecek. Ama hani arkadaşımız biraz fazla bence yükleniyor. Hani kendisine de çok fazla yüklenmesin. Hani tatile gidecekse, yani mesela şu anda şu geliyor aklıma benim. Yani tatil işini bir kere hani yaza 2 ay kala bir kere düşünmeyeceksin. Hani kışa gireceğiz. Gelecek sene yazın eğer hesap edeceksen ona göre hareket edeceksin.
0: Orada da bir planlama yap.
1: Onu da hani gelecek 10 ayda diyeceksin. Ben her ay bir köşeye şu kadar ayırırsam işte tatil için bu kadar paraya ihtiyacım olur diyeceksin ve ona göre bir hareket edeceksin. Ha, orada o para sana tabii lazım olacağı için kısa vadede riskli bir varlığa yatıramazsın. Yani yarın öbür gün bir şey çıksa, bir olay çıksa, al işte bu seneye biz girerken beklentiler çok iyiydi. Bir sürü strateji raporları yazıldı. Faizler inecekti, enflasyon inecekti
0: ama
1: falan filan. Ama işte Şubat sonundan itibaren İran'la İsrail arasındaki savaşla her şey bitti. Hisse senetleri düştü falan. Şimdi sen 10 ay sonra ya da 9 ay sonrası için bir birikim yapıyorsan bu riski falan alamazsın. Yani daha risksiz yatırım aracına
0: gireceksin. Peki orta ve uzun mesela emekliliğine dair ya da emeklilik demeyelim de 20 sene sonra şöyle bir para düşünüyorum. Çünkü şunu düşünüyorum.
1: Evet.
0: Peki bunlar arasında da fark var mı? Yani bu bir yatırım planı oluşturmaya başlamadan önce insan, yani kişi, genç, yaşlı önemli değil. Hangi soruyu soracak sana? Kendisine daha doğrusu.
1: Evet.
0: Hangi hedefleri netleştirecek mesela? Evet, biriktiriyorum ama nereden, hangi sorularla başlayacak sana? Evet.
1: Ya bir kere 20 yıllık ya da 25 senelik bir birikim bir yürüyüştür. Bu bir yaşam şeklidir. Yani onu bir kere çok iyi anlaması lazım. Kimse bilmiyor. Yani bugün mesela başlarsın birikim yapmaya, 20 sene içinde neler yaşayacaksın, ne olacaksın? Kimsenin bir fikri yok bu konuda yani. Ama bu bir yoldur, yürüyüştür. Bir kere bunun uzun bir yürüyüş olduğunu bilecek. Yani hemen her şey olmuyor. Hiçbir şey de olmuyor. Yani bir tane tohumu bile döktüğün zaman toprağa, suladığın zaman onun bile değil mi, açması falan bir zaman alıyor. Bu işler de böyle yavaş yavaş olacak. Yaşın gençse, daha varsa önünde şey, yani Allah izin verirse elbette. Bu senin en büyük, senin elindeki en büyük şey olur, silah olur. Yaşın genç olduğu için küçük küçük, daha böyle ufak ufak adımlarla birikimler yapmam mümkündür.
0: Peki aynı anda birden fazla hedefim var mesela. Şöyle, aynı anda hem ev almak gibi bir arzum var. Mesela kendimden bahsedeyim. Hem çocuğum için bir birikim yapmak.
1: Evet.
0: Mesela hem emekliliğim için düşünmek istiyorum diye düşün. bunu öncelik sırasını nasıl belirleyeceğim? Yani sonuçta hani benim de yaşım genç değil.
1: Böyle bir yoğurdun bolluğu yok bir kere. Yani, hem yani ev evet, için birikim.
0: Ev için. Yani hani
1: nerede bu yoğurdun işte bolluğu hani, derler adam. Onu,
0: doğru söylüyorsa o oldu da oldu diyelim. Evet. Ama bu birikimleri de ben hani hedef bazlıyorum ya. Şimdi aynı anda derken bunu uzun vadeye yayacağım ama yaşımdan dolayı çok yayamıyorum. Ama hani
1: rica ederim canım.
0: 25 yaşında düşünmedi mesela Tuncay. Öyle bir durumda mesela aynı hedefe sahip iki kişiden biri 25 yaşında, diğeri de 50 yaşında. Mesela ben 50 yaşında, bir daha 25 yaşında örneğin senin kızın var. Örnek veriyorum. Dolayısıyla bu yatırım planını nasıl farklı yapacağız biz? Onu da sormak istiyorum. Yani aynı hedefe sahibiz. Ne yapacağız? Nasıl belirleyeceğiz öncelik sırasını?
1: Bir kere 25 yaşındaki kişi çok rahat. Yani onun böyle her ay çok yüksek miktarlarda bir birikim yapmasına ihtiyaç yok. Ama 50 yaşındaki bir insan için bir kere teorik olarak 50 yaşına gelmiş bir kişinin gelir seviyesinin artık çok iyi bir yerlerde olduğunu tahmin ederim. Yani ya işinde mesleğinde eskimiş, uzmanlaşmış, artık müdürlük seviyesinde, genel müdürlük ya da daha düşük de olsa yine de bir şey, direktörlük seviyesinde falan birisi olduğunu.
0: Yani geliri 18'e tahmin, göre daha yüksek olan.
1: Geliri tabii evet. 25 yaşındaki birisi için, 20 yaşındaki birisi için çok daha yüksek olan birisini tahmin ederim. O kişinin de artık biraz daha fazla, yani aylık miktarda daha yüklüce birikimler yapması bence çok daha doğru olacaktır. Yani başka da şansı yok zaten. Ama hani 50 yaşına gelmiş bir insanın dünyaya bakış açısı, risk algısı 20 yaşındaki gibi değil. Benim mesela değil. Ben eskiden hisse senedi yatırımı yaparken ya al ya falan ne olacak işte en kötü %10-20 zarar ederiz, satarız falan diye şey yapardım. Ama sonra yaşın arttıkça 50'lerin üstüne çıkınca risk algın da değişiyor. Bazı şeyleri riske atamıyorsun. Biraz daha kendini temkinli hissetmek istiyorsun. O nedenle hani o yaştaki bir insan da bunu kolay kolay yapamayabilir.
0: Şansım kalmamış demek ki şaka yapıyorum.
1: Yok var hala ama hani ama daha böyle temkinli oluyoruz.
0: Tabii yani. Risk algın biraz daha farklı oluyor. Bir de mesela biraz önce de sen kendi kızından da örnek verdim. Hani ben de dedim ya aynı anda ev almak vesaire. Hem de çocuk için belki birikim yapmak o da önemli. Evet. Çünkü onun da senin bir ömrü var, çocuğun da bir ömrü var. Alan izlediğim yine. Tabii bunun her şekilde nasıl diyeyim hedefini belirleyerek gitmen gerekiyor değil mi? Yani şöyle sorayım. Şimdi bazı insanlar da şöyle diyor mesela az önce dediğim gibi. Ben sadece biriktiriyorum.
1: Evet.
0: İleride ne olur bilmiyorum.
1: Evet.
0: Diyor mesela. Hani biriktiriyorum. Şimdi belirli bir hedef olmadan yatırım yapmak peki sağlıklı bir yaklaşım mı sana göre? Bir hedefin yok.
1: Ya yani hedefin yok olmadan biriktirmeye de ben inanmıyorum ya. Yani o insanlar diyordur ama yani bir hareket yapıyorsan bir amacın vardır zaten. Bir tane amaç için yapıyorlar. Yani biriktiriyorum bir şey de yapmıyorum. Yani biriktiriyorsun çünkü senin bir amacın var. Yani çünkü rahat etmek istiyorsun ileride. Kötü bir gün geldiğin zaman sağında solunda bir güvencen olmasını istiyorsun. Yani bunu sırf hobi için sen yani yapmıyorsun yani ya da bunu ya bugün yani bu sabah kalktığında ya ben bir biriktireyim falan diye de kalkmadın yani. Mutlaka bir tane amacın var yani ona çok inanmıyorum açıkçası. Biriktirsinler de zaten bunu mutlaka yapsınlar. Şimdi kısa vadeli uzun vadeli hedefler ya sen bir yani yola çık zaten. Yola bir çık birikim yapmaya. Bu ve başla ama tabii amaçlı bir birikim yap. Bir planlı bir birikim yap. Yani ileride sana da büyüyen varlıklara yatırım yap. Büyümeyen varlıklara yatırım yapma.
0: Kısa vadeli bir hedefte aşırı risk almak neden sorun yaratabilir? Biraz önce bahsettin aslında.
1: Bahsettim tabii.
0: Örnek veriyorum yurt dışına bir nedenden gitmek istiyorsun. 20 gün kalmak istiyorsun. Örnek veriyorum 10 ay sonra, 1 sene sonra bu kısa vadeye giriyor. Orada aşırı risk almak neden sorun yaratabilir? Onu bir tık daha açarsan başka sorun daha olacak.
1: Bir risk almana gerek yok yani orada. Çünkü ihtiyaç da yok. Çünkü onu sen hani yapacaksın. Yani 10 ay önceden bir harekete geçiyorsun. bir birikim yapacaksın. Yani o paraya bağlı. Mesela ne kadar harcayacaksın? İşte 300 bin lira harcayacaksın. 10 ayda 30 bin lira eder. İşte bileşik getirisiyle hani her ay 30 bine de gerek yok. Her ay hani 20 bin yatırsan onun hani bileşik faiz getirisiyle sen 300 bini yaratırsın kendinde ve şey yaparsın. Şimdi bu hedefte risk almana çok gerek yok. Neden yok? Hem sen onu yapmak zorundasın. O hesaptan şaşmaman lazım. Hem de aşırı riskli bir yatırıma girdiğinde ve işler yolunda gitmediğinde birdenbire hedefinden uzaklaşıyorsun yani. Mesela getirmişsin 150 bin TL'n olmuş. Ya şu kağıdı bir alayım da bir bu da buradan bir %100 yapar. Hmm. Ben de 300 bini yaparım. Rahat ederim falan dersin. Bir girersin o 150 binin 70 bine falan böyle iner. Birdenbire 6 ay geriye gidersin mesela. Ayda oradan bir daha. Olmaz yani. Burada o riski alacak bir durumun yok senin mesela. O yüzden buralarda böyle hareket etmek lazım.
0: O zaman şöyle hem kısa hem orta hem uzun vade hedef bazlı yatırım yaparken yatırım araçlarını da ona göre konumlandırman gerekiyor. Anlattıklarından bu çıkıyor.
1: Kısa vadede çok fazla maceracı olmayacaksın. Yani.
0: Peki o zaman neden insanlar gerçekçi olmuyor bazı beklentilerde ya da işte gerçekçi olmayan beklentiler kuruyor? Hangi yatırım araçlarında ya da hangi hedefte gerçeğin dışında beklentilere giriyorlar o zaman?
1: Paranın psikolojisi diye bir kitap vardır.
0: Evet.
1: Buradan da ben hani tavsiye ederim herkese de okusunlar. Çok hoş bir kitap. Orada bir kısım vardır. Bir kısım geçer. Şu soruyu sorar. Madem hisse senedi yatırımı ve değer yatırımı tarihsel boyunca en iyi getiriyi sağlamış bir yöntem. Neden insanların sadece %10'u değer yatırımı yapıyor? %90'ı hep kısa vadeli kar peşinde hareket ediyorlar diye bir soru vardır. Çok da mantıklı bir soru yani her şey ortada. Neden değer yatırımı yapmıyor insanoğlu da kısa vade peşinde koşuyor? O sorunun yanıtını mesela ben de çok düşünmüşümdür. O kitapta buna çok yani güzel bir cevap vermiş. Aslında çok çok da basit bir cevap. O da şu: insanoğlunun mizacı buna uygun değil şeklinde bir cevap var. Bence evet doğru, en doğru yanıt bu. İnsanoğlunun mizacında bu yok yani. Uzun vadede küçük adımlarla, değer yatırımıyla bir şeyler yapayım şeklinde bir yaklaşım yok. Bu belki de ölümlü varlıklar olduğumuz için. Hani insanoğlu hemen olsun istiyor. Bir şey hemen yapayım istiyor. Yani para için de bu değil. Yani bir tane işin var. Hemen o iş halledilsin istiyorsun. İşe giriyorsun. Hemen terfi almak istiyorsun. Mesela insanoğlunun içinde bu var. O yüzden buna karşı koyamıyoruz herhalde. Bunun etkisi olduğunu düşünüyorum.
0: O yüzden gerçekçi olmayan beklentileri.
1: O nedenle de kısa vadede çok daha agresif hedefler koyuyoruz. Ve o hedeflere de bizi ulaştırmak için de çok daha riskli seçeneklere hareket ediyoruz. Bizim tabii hoşumuza gidiyor bu herhalde. Heyecan oluyor, macera oluyor.
0: Evet.
1: Bu böyle bir açıklama yapmak mümkün.
0: İnsan mizacı. Biz bu konuları zaten burada podcastlerde de FOMO'yu falan konuşmuştuk çünkü. O bayağı etkili bir psikolojiyi çok ciddi etkileyen bir konu. Peki şimdi bir hedef için bir ekim yaparken beklenmedik harcamaların çıktığını varsayalım. Yani beklenmedik bir harcama çıktığında o birikime dokunmak mı gerekiyor? Bak bu çok önemli soru. Çünkü son dönemlerde, son yıllarda insanların hem Türk hem dünyada karşılaştığı bir soru bu. Beklenmedik harcama çıktı. O birikime dokunmak mı gerekir yoksa acil durumlar için ayrı bir plan mı oluşturmak gerekir Tuncay?
1: Ya şimdi bence nasıl bir birikim yaptığınla alakalı. Yani bir altın birikimi yaptıysan dokunamıyorsun ona. Niye? Çünkü altını azalıyor ve onu harcamış oluyorsun. Ama bir hisse senedi yatırımı yaptıysan ve o biriktiyse o şirketlerin sana sadece o sene ödediği temettüyle önüne çıkan o masrafları ödeyebiliyorsun ve hisse senetlerine de ellememiş oluyorsun. Duruyorlar.
0: Peki burada
1: lot sayısı olarak aynı.
0: Acil durumlar için ayrı bir şey mi oluşturmam gerekiyor benim bu birikimlere dokunmamak adına?
1: Yani o eğer o gücün varsa yap. Yani o gücünüz varsa yapın. Hani acil durumda bu dursun. Bunu da ben hala devam ettireyim. Bu yani öyle bir fırsatın, imkanın varsa, aldığın maaş, bütçen buna müsaade ediyorsa yapın tabii.
0: Şu yani, örnekle gideceğim
1: bütçe
0: ben.
1: Bütçe olarak ne kadar rahatsa o şekilde istediğin gibi işte ne bileyim acil durum fonu da yaratırsın. Uzun vadeli yatırıma da kaynak aktarırsın. Yani imkanınla da ilgili bir şey.
0: Bunu şöyle sormak istiyorum ben. Mesela bunda çok gelen sorulardan biri. Biraz örnek vereceğim. Kendimden vermeyeceğim ama kendimmiş gibi vereceğim sana Tuncay. Diyelim ben bir süredir birikim yapıyorum. Hedef bazlı birikim yapıyorum. İşte dediğin gibi bir kısım fonum var, bir kısım altın var, mevduatım var, hissem var. Hadi diyeyim böyle. Ve acil bir harcamam çıktı. Allah korusun yani. Sağlıkla ilgili. Örnek veriyorum. Ya da herhangi bir konuyla ilgili. Orada bir taraftan da psikolojik olarak o birikimine dokunmak istemiyorsun. Evet. Bir taraftan da dokunman gerekiyor. Bu soruyu onun için sordum. Yani o birikime dokunmak mı gerekiyor? İşte yoksa böyle durumlar için, yani konuyu açmak adına bu örneği veriyorum. Böyle durumlar için mesela kenara, ben örnek yine yapıyorum. Yatırım aracı olarak Türkiye'de belli başlı yatırım araçları olduğu için altın biriktireyim acil durumlar için gibi. Onun için sordum bunu.
1: Evet. Vallahi şimdi acil
0: birikime
1: durum...
0: dokunmak, çünkü bir noktada şey de oluyorsun. Bunca zamandır uğraştım oraya, birikimler yaptım.
1: İnsana biraz şey yapıyor. O konu biraz insanı üzer müzer. Evet. Ama tabii acil durumun ne olduğuyla da biraz da alakalı. Eğer ciddi bir durumsa gideceksin. Paşa paşa o yıllardır yaptığın yatırımından paranı alacaksın. Yani o yüzden yapıyorsun zaten o yatırımı aslında. Bir yerde de. Acil durum fonu da yarat ama acil durum fonları biraz şey gibidir. Hani arabalarda hani bir sigorta vardır, iki tiptir. Bir bildiğin normal kasko, böyle büyük hasarlar için yapılan. Bir de böyle küçük paketler verirler sana. Böyle çizik olur, tampon şeyi olur falan. Onun içinde bir ek, bir yan bir paket. O işte acil durum fonu aslında biraz da o tarz yapılır. Yani daha böyle ufak ufak olsun. Hani acil bir şeyler olursa oralardan ufak tefek harcayayım diye yapılır. Yani çok ciddi acil bir şeyin varsa mecbursun yani. Ve birikimin eleceksin.
0: Hedef bazlı yatırım işte.
1: Bu hedef bazlı bir yatırım ve yolda acil durum masrafın çıktığı zaman da zaten sana onu da veren bir yatırım. Zaten onu da veriyor sana. Ve harcamalar işte bu, bakın mesela okulun ücretini ben cebimden para falan ödemeden okuttum. Yani evladımı. Şimdi bugün bir sürü aile görüyorum. Hepsi çocuklarını okutmak için kredi alıyorlar.
0: Evet.
1: Borçlanıyorlar ve bir de o borçlarını ödüyorlar ve faiz ödüyorlar. Ben böyle bir şey yapmadım. Böyle bir yatırım yapabilirsiniz. Böyle bir imkan var ve ben bunu da yaptım. Ama bu bir yürüyüştür. Bu bir uzun vadede bir yürüyüştür. Yavaş yavaş yapılan bir yürüyüştür.
0: Peki şimdi biraz önce bahsettin aslında bu konudan ama hedef bazlı yatırımda konuşurken insan psikolojisi şunu diyor. Büyük paralar lazım.
1: Yok işte ben...
0: İşte o örneği verdin sen. Halbuki öyle değil. Onları küçük küçük başlayarak zamana yayman gerekiyor. Evet. Çünkü o psikoloji de açıkçası hedef bazlı yatırım yaparken de insanın önüne bir set vuruyor mu Tuncay? Şöyle, ben yatırıma başlayacağım ama bir para lazım. Büyük para lazım ki öyle başlayayım.
1: Evet, bu psikoloji, var, o psikoloji değil mi? Çok var.
0: Evet,
1: yani,
0: ama bu değil. Daha küçük belki.
1: Borsadan var. Mesela bahsederken insanlar ya bizim o kadar paramız yok ki der mesela. Yani insanlarda sanki bir borsaya da hesap açıp da bir hisse senedi alman için çok paran olması lazım gibi bir psikoloji oluşmuş.
0: Var.
1: Öyle bir şey yok aslında. Yani çok küçük miktarlarla aslında borsa gibi yerlerin, yatırım enstrümanlarının amacı bu zaten. Yani parası olmayan insanın para biriktirip daha fazla tasarrufun olmasını sağlamak için yapılmış yerler buralar. Küçücük küçücük de olsa alabilirsin. Ama işte aceleci olmayacaksın, zamana yayacaksın bunu. Yani bunun bir yürüyüş olduğunu, bunun bir maraton olduğunun farkına
0: vararak yatırımları yapacaksın.
1: Yani peki, kısa vadede bir hedefin var, mantıklı hedeflerin olacak. Yani gelirin çok azken gidip de çok büyük bir hedef koyamazsın kendine.
0: O zaman bütün bu konuştuklarımızı toparlayacak olursak, şimdi hedef bazlı yatırımlarda hani o Elif'in de örneğini verdim. İzleyicimizin, sen kızından da örnek verdin, ben kendimden de örnek verdim. Evet. O zaman hedef bazlı da hani bir hedefim var, oraya gidiyorum yapacaksın ama disiplin olacak. Orta vade, kısa vade, uzun için farklı, nasıl diyeyim, enstrümanlarla yürüyeceksin. Bu bütün toparladığımızda bu çıkıyor değil mi?
1: Kısa vadede daha temkinli enstrümanlar. Evet. İnsanlar da kendilerini kasmasınlar. Bunu yapacağım, şunu yapacağım diye rahat olsunlar. Yatırımı mutlu olmak için yapıyorsun. Rahat hissetmek için yapıyorsun. Hani kendini kasmak için yapmıyorsun. Bu bir yarışma değil. Bu bir savaş değil. Hani biz bunları yaşıyoruz çünkü. Yani borsada ben yıllardır yaşıyorum. Öyle bir kasmış ki adam kendini. Ya abi sen bunu mutlu olmak için yapıyorsun. Yapma, rahatına bak. Bunu böyle bir ilisi için yap. Böyle hareket etsinler. Hayatın tadını da çıkarmayı unutmasınlar bunları yaparken.
0: Son olarak şunu soracağım. Şimdi hayattaki hedefler değiştiğinde yatırım planını güncellemek neden önemli? Son sorum bu olsun.
1: Hayattaki hedefler
0: yani hayatında hedeflerin değişti. Örnek veriyorum. Dedin ki sen 10 sene sonra ev almak istiyorum. Fakat biriktirdin ve vazgeçtin ev almaktan mesela. Evet. Başka bir şey düşündün. Hedefin değişti. Örnek olarak anladım. Söylüyorum. O zaman yatırım planını güncellemek gerekiyor mu? Ve güncellemek neden önemli oluyor? Son sorum bu olsun sana.
1: Yani bence çoktan gerekli değil. Hani ev almayacaksın. Tamam, yatırımına yine devam et. Ha o yatırımı sadece ev almak için yapıyorsan. Sadece ben ev almak için yapıyordum. Evde artık almayacağım diyorsan, o zaman tabii o yatırımı artık ne yapacaksın, o planı, o orada birikmiş o miktarı ne yapacaksın, o artık biraz da sana da bağlı bir şey. Yani ev almayacağım ben, bunu en iyisi yiyeyim de diyebilirsin. Ya da ne bileyim, hani yaşımızla var.
0: Ama yatırım planını da değiştirene güncelleyebilirim yani, ben.
1: İyi oldu ya, burada da bir birikmişimiz oldu, fena da olmadı deyip yoluna da devam edebilirsin. Yani herkes aynı değil Zeyla, biliyor musun? Yani herkes aynı psikolojide ve aynı risk seviyesinde değil yani. Kimisi riskli yaşamayı seviyor. Risk almayı seven insanlar var. Kimisi de hiç risk almadan böyle temkinli yaşamayı da seven insanlar var. Var öyle insanlar.
0: O zaman
1: yani,
0: şey oluyor. Her gün bazı yatırımda kişilik karakteri de ön plana çıkıyor.
1: Kişilik de evet. Çok alakalı.
0: Ona göre de hedefini tabii, belirleyip ona göre de yatırımlarını seçmen gerekiyor.
1: Tabii ki. Yani yani biz mesela borsada da uzun vadeli yatırımı herkes yapamıyor. Olmuyor yani.
0: Kişiye göre değişiyor. Hedefe ve kişiye göre değişiyor.
1: Şahsiyetle de ilgili evet, bir şey. Mizaçla böyle mizaçla herkese uygun bir yatırım yani o değil. Zaten bizim bir lafımız var yani sen neysen yani borsa senin aynandır aslında. Sen neysen, nasıl bir insansan borsada da öyle hareket ediyorsun zaten. Biz böyle onu çok izliyoruz yani. O tam böyle bir yansımayı sana veriyor. Kişilikle de çok yakından ilgili. Yatırım işi de bence onunla ilgili.
0: Yatırımlarıma bakarak karakterimi çözmeye gidiyorum şimdi Tunca. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
1: Sağ olasın. Eksik olma.
0: Çok güzel bir sohbet verdim. Oldu. Çok teşekkür ederim sana da. Efendim bitiriyoruz biz de. Tuncay Turşucu'ya çok teşekkür ediyorum. Çok farklı bir yerden bakmamızı da sağladı. Tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.

0: Kip de kal. Odaya Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odaya Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, aynı dönemde bazı emtialar yükselirken bazıları neden düşebiliyor?
3: Emtia dünyasının en büyüleceği yanlarından biri her varlığın kendine has derin bir ekonomik hikaye barındırmasıdır. Aynı piyasa koşullarında iki farklı emtia tamamen zıt yönde hareket edebilir. Bu dinamiği anlamak sizi yatırımcı olarak çok farklı şekilde konumlandıracaktır. En iyi örnek altın ve petrol. İkisi de emtia ama fiyat dinamikleri bambaşka. Petrol küresel büyüme beklentileri ve arz talep dengesiyle hareket eder. Altın ise kriz ve belirsizlik dönemlerinde parlayan bir kötümserlik barometresi gibi davranır. Küresel bir kriz döneminde risk iştahı azalıp petrol düşerken güvenli liman arayışıyla altın değer kazanabilir. Öte yandan finans dünyasının Dr. Copper, Dr. Bakır olarak adlandırdığı bakır doğrudan küresel ekonominin nabzını tutar. Sanayi üretimindeki en ufak bir kıpırtıyı veya yavaşlamayı fiyatlarına anında yansıtır. Tarımsal emtialar ise tüm bu makroekonomik verilerden bağımsız olarak hava koşulları, hasat döngüleri ve iklim değişikliği gibi arz yönlü apayrı bir hikayenin başrolündedir. Sonuç olarak emtia yatırımı tek bir ürüne odaklanmaktan ziyade bu farklı döngüleri ve korelasyonları takip ederek doğru zamanda doğru varlıkta konumlandırmayı gerektirir. Bu dinamikleri anlamak finansal piyasaların dalgalı denizinde daha sağlam ve dengeli bir portföy oluşturmanın anahtarıdır.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odaya Radyo'da. Takipte kal.
0: Odaya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
4: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
5: Son günlerde en sık duyduğumuz soru şudur herhalde: bu yıl en çok ne kazandırır? Yapay zeka, kripto, emtia, tahminler havada uçuşuyor. Ama yatırımın asıl belirleyici sorusu çoğu zaman göz ardı ediliyor hep. Ters bir senaryoda ne olur? Çünkü iyi bir yatırım sadece doğru ürünü seçmek değil, o ürünü doğru riskle taşıyabilmek. Profesyonel dağcıların bir kuralı vardır, belki bilirsiniz. Zirveye çıkmak opsiyoneldir ama aşağı inmek zorunludur. Tırmanırken bizi hayatta tutan şey kas gücü değil, sırt çantamızdaki güvenlik ekipmanları ve iniş planı. Piyasalarda bazen Everest gibi likidite, yani oksijen anında düşüyor, hava bir anda bozabiliyor. Bugünün sesli makalesinde getiri peşinde koşarken unutulmaması gereken riskleri masaya yatıracağız hep birlikte. Eğer okumak isterseniz bu makalenin daha uzun bir versiyonu var themagger.com'da yatırımcı için risk yönetimi rehberi başlığıyla bulabilirsiniz. Risk denince akla genellikle krizler gelir. Oysa ki en büyük risk çoğu zaman kendimiziz, biziz yani. Dalbar'ın 2025 tarihli yatırımcı davranışı raporu çok çarpıcı bir noktayı gösteriyor. 2024'te S&P 500 güçlü yükselirken ortalama yatırımcı endeksin gerisinde kaldı. Aradaki farkın nedeni piyasa değil kesinlikle. Yatırımcının kaygı ve yüksek beklentiyle yaptığı hatalı zamanlama. Coşku varken tepeden alıp işler sarpa sarınca dipten satmak. Risk yönetimi bu yüzden önce piyasayı değil duyguları yönetmekle başlıyor. Buradaki kritik eşik risk toleransı. Yani portföyünüzün görünmeyen psikolojik bütçesi. Gelir düzeniniz, borçlarınız, nakit ihtiyacınız ve vadeniz bu bütçeyi belirliyor. Kendinize şu tarz sorular sorun mesela. Bu paraya 6 ay içinde ihtiyaç duyar mıyım? Portföyümün kısa bir süre içinde %20 gerilemesi durumunda stratejimden sapmadan devam edebilir miyim? Ve bakın, en önemlisi de psikolojik ve finansal açıdan sürdürülebilir bulduğum oynaklık, yani hani buna volatilite diyoruz, eşiği hangi seviyede? Cevapların net bir gerçeğe çıkması lazım. Piyasanın sunduğu fırsatla sizin kaldırabileceğiniz risk her zaman örtüşmeyebilir. Ayrıca kısa vadeli hareketlerin önemli bir kısmı bilgi değil, gürültü. Risk yönetimi içinde uzun vadeli düşünmeyi barındırıyor. Yeni dünyanın yeni riski ise artık otomasyon körlüğü dediğimiz şey. Yapay zeka ve robo danışmanlara güvenmek gibi düşünebiliriz. En iyi algoritmalar bile geçmiş verilerle itiliyor. Oysa piyasada beklenmedik kırılmalar meydana geliyor. Bu yüzden yapay zekayı bir kaptan olarak değil de yardımcı bir pilot gibi kullanmak gerekiyor. Güncel dünyadan somut bir örnek vererek devam edelim. Gümüş. Bir yıl önce yan başlıktı gümüş. Bugün artık ons başı 100 dolar sınırını aştı ve son 12 ayda yaklaşık %230 yükseliş yaşandı gümüşte. Böyle dönemlerde mesele kesinlikle fiyat değil, belirsizlik. Gümüşü maliyet olarak taşıyan bir güneş paneli üreticisini düşünün şimdi. Fiyatın sert oynaması durumunda kar marjının bir gecede eriyebilme ihtimali çok yüksek. Şirketin yapması gereken aslında bir sihir değil, vadeli işlemler ve opsiyonlarla maliyeti bir ölçüde çerçevelemek. Yani belirsizliği yönetmek olmalı. Bireysel yatırımcı için ders daha basit. Türev ürünler spekülasyonda tehlikeli olabilir ama doğru kurgulanırsa portföy için sigorta gibi çalışır. Ve konforlu rahatsızlık dediğimiz içinde bulunduğumuz mevcut iklimi şöyle bir düşünelim. Veriler bir süre sağlam görünse bile jeopolitik fay hatları ve ticaret gerilimleri gündemi hızla çevirebilir. Bu nedenle de risk yönetimi tek bir tahmine göre portföy kurmak değil de birden fazla senaryoya dayanabilen bir yapı inşa etmek. Son söz olarak şunu söylemek lazım. Finansta en sık düşülen yanılgı, matematiksel olarak mükemmel görünen bir portföyün en iyi portföy olduğunu sanmak. Oysa gerçek hayatta en iyi strateji, piyasalar sertleştiğinde bile sadık kalabildiğimiz strateji. Taşıyamadığımız volatilite kağıt üzerindeki getiriyi son derece anlamsız bir hale getirebilir çünkü. Panikte sat tuşuna bastığınız an model de sizinle birlikte aynen çöpe gider. Risk yönetimi Excel'deki bir hesap değil de kendinizi, hedeflerinizi ve sınırlarınızı tanıma disiplininden ibarettir. Bunu da unutmayalım.
0: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Odea.
1: Yatırımın Sesi programı Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
6: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde biraz gündem konuşmak istiyorum. Son dönemde çok tabii hareketli, 2026 yılı özelinde tabii çok hareketli günler geçiriyoruz. Bir yandan da tabii gözümüz savaşın gidişatında. Genel şimdi bir gündeme baktığımızda öne çıkan birkaç konuyla ilerleyelim. Yani ne etkiliyor piyasaları, yatırımcılar genellikle neyi takip ediyorlar, son durum nedir? Şimdi genel özete baktığımızda tabii savaş en önemli konu. 3-4 aydır burada baktığımız konu Amerika ile İran arasındaki savaşın nereye evrileceği konusu ki oradaki haber akışı da çok değişken oluyor. Bir ateşkes oluyordu, işte bir bozuldu derken Trump bir böyle konuştu, bir şöyle konuştu derken çok ciddi piyasalarda hareketler görüyoruz ki son yılların herhalde bakıldığında global olarak belirsizliğin en yüksek, volatilitenin de çok yüksek olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bu tabii bu dönemde de haliyle yatırım kararları almak, yatırım yapmanın da zor olduğu bir süreçten geçiyoruz. Şimdi tabii savaş konusu nereye evrilecek, nasıl olacak da hızlıca bir gündem, bir güncelleme verirsek burada herkesin takip ettiği gibi bir Amerika-İran arasında bir ateşkes mutabakat zaptı imzalanmıştı. Bir ateşkes vardı ve bununla beraber biraz piyasalara olumlu yansıyıp risk iştahında artış görmüştük. Fakat sonrasında bu ateşkes son buldu ve yeniden karşılıklı saldırılarla bölge iyice yeniden alevlenmişti. Şimdi son duruma geldiğimizde tabii saldırılar karşılıklı devam ediyor. Amerika arka arkaya operasyonlar düzenlemişti. Hava operasyonları. İran bunlara karşılık vermişti. Bölgedeki komşu ülkelere, komşu ülkelerdeki Amerikan üslerine ve komşu ülkelere bu misilleme saldırılarını yapmıştı ve Hürmüz Boğazı yeniden kapanmıştı ve kapanmasıyla beraber de petrol fiyatları yeniden yükseldi. Bu ateşkesle beraber Hürmüz Boğazı yeniden açılmıştı. Açılmasıyla beraber savaş öncesi seviyelere petrolün döndüğünü görmüştük. Çok hızlı bir düşüş kaydetmişti. Fakat yeniden bu ateşkesin bozulması ve saldırıların başlamasıyla beraber Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı ve onunla beraber petrol fiyatlarında da yükseliş olduğunu görüyoruz. Son duruma gelirsek, son birkaç günde bir ara verilmişti karşılıklı saldırılara. Piyasa bundan bir umutlanmıştı ama şu anda çekimi yaptığımız günün bir gün öncesine döndüğümüzde yeniden saldırıların başladığını görüyoruz karşılıklı olarak. Bununla beraber de o piyasanın, yani birkaç gündür bunlar durdu, bir anlaşma üzerinde çalışılıyor mu, bir ateşkese gider mi umudunu, bu umutla beraber de artan risk işte daha tersine dönmüş oldu. Dün akşamki bu programı çektiğimizin bir gün önceki akşamında yeniden karşılıklı hava saldırılarının olmasıyla beraber yeniden piyasalarda risk iştahının düştüğünü görüyoruz ki bunun ilk göstergesi hızlı bir şekilde yeniden petrolün yükselmesi oluyor. Tabii buradan tabii savaş nereye evrilecek belli. Amerika ile İran arasında müzakerelerin olduğunu biliyoruz arabulucular üzerinden. Bu bir şekilde bir yeniden bir ateşkese, bir mutabakat zaptına evrilir mi, yoksa daha da derinleşecek bir savaşa mı gider? Bunu tüm dünya takip ediyor ama takip ettiği sürece de tabii piyasadaki bu tahribatı da piyasaya vermeye devam ediyor. Burada en önemli konusu gözümüzün tabii petrollü olması. Petrol birçok dinamiği etkiliyor, özellikle de enflasyon. Burada enflasyonla beraber hem merkez bankalarının faiz patikaları hem de global büyüme açısından etkileri çok büyük tabii. Ondan dolayı yurt içi açısından, bizim açımızdan da tabii petrolün seyri çok önemli. Bundan dolayı da aslında herkesin gözü petrolde. Bu çatışmalar devam ettiği sürece, Hürmüz Boğazı'ndaki bu sıkıntı devam ettiği sürece de petrol fiyatları yüksek seyrini koruyacaktır. O yüzden burada hızlı bir şekilde bir anlaşmaya gidilmesi bu açıdan çok önemli. Ama şu anki resimde baktığımızda tansiyon yüksek devam ediyor ve bununla beraber petrol fiyatlarında yüksek seyretmesi açıkçası enflasyon kaygılarını da beraberinde getirmeye devam ediyor. Bir yandan tabii global büyüme açısından da negatif bir görünüm ortaya koyuyor. Şimdi tabii dediğim gibi burada nereye bu savaş evrilecek, nasıl olacak ve bununla beraber tabii piyasaya önümüzdeki süreçteki etkileri çok önemli. Bunları artık çok uzun vadeli konuşmak kolay olmuyor. Haber akışı çünkü çok hızlı. Bir günde her şey değişebiliyor. Bunlar tabii geldikçe önümüzdeki programlarda daha detaylı konuşacağız. Ama bugün özelinde baktığımızda bölgedeki riskler yüksek, piyasadaki risk iştahı da düşük seyrediyor. Şimdi tabii bunun piyasa etkileri derken aslında petrol ve bununla beraber enflasyon dedik. Bunu tabii merkez bankalarına bağladığımız noktada en öne çıkan konu Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararları. Şimdi piyasayı en çok etkileyen tabii bu jeopolitik riskler ve savaşın etkileri. Ama öte yandan da Fed'in faiz patikası nasıl olacak? Faiz arttıracak mı, arttırmayacak mı? Sabit mi bırakacak? Şu ortamda açıkça söylemek gerekirse 2026 özelinde artık bir indirim çok gerçekçi durmuyor. Bir anda böyle çok hızlı bir şekilde işlerin normalize olup da sene sonuna doğru böyle her şeyin çok normal olmadığı bir durumda, ki pek öyle olacak gibi gözükmüyor. Çünkü bu yüksek petrol fiyatları ve yaşanan bu sıkıntılar haliyle tahribat veriyor ve bunların geçmesi böyle bir günde olmuyor. O yüzden bir Fed'den bir faiz indirimi artık bu yıl üzerinde çok gerçekçi olmayabilir ama piyasanın odaklandığı nokta bir faiz artışı yapmadan 2026 yılını bitirebilir mi, yoksa faiz artışı yapmak zorunda mı? Mevcut ortamda Amerika'nın enflasyonu yüksek seyrediyor. Yeni Fed Başkanı Warsh enflasyonu hedefe düşürmek konusunda çok sert mesajlar veriyor. Çok kararlı mesajlar veriyor. Bu ortamda Fed'in faiz patikası da piyasaları çok etki edecektir. Ateşkesle beraber petrol fiyatlarının savaşın öncesine dönmesi piyasada bir umut yaratmıştı. Yani petrol fiyatları hızlı bir şekilde geri geldi. Bu yüzden Fed faiz arttırmadan sabit bırakarak yılı tamamlayabilir algısı oluşmuştu ki ta ki bu ateşkesin bozularak yeniden petrol fiyatlarının yükselmesi burada bu tedirginliği yaratmaya devam ediyor. Zaten mevcutta hedeflerin üzerinde olan Amerika enflasyonunun petrolle beraber daha da yüksek seyrini koruması beklendiğinden dolayı Fed'in bir faiz arttırımı yapma ihtimali de ciddi anlamda fiyatlanıyor piyasada. Özellikle bir de istihdam tarafında da öyle çok majör bir daralma olmadığından dolayı Fed'in bu kapısı açık gözüküyor. Fakat yine de bence savaşın gidişatı burayı etkileyecektir. Şimdi bugün bu programı çektiğimiz günün akşamında Fed'in faiz kararı var. Bu program yayınlandığında tabii kararın ne olduğunu biliyor olacağız ama bugün programı çektiğimiz günün akşamında karar gelecek. Şimdi burada genel beklenti faizlerin sabit bırakılması. Birkaç artış bekleyen kurum var ama genel konsensus bu toplantıda Fed'in faizleri sabit bırakacağı yönünde ki benim beklentim de bu yönde. Ama bir sürpriz gelir mi artış yönünde? Tabii takip edilecek ama genel beklenti dediğim gibi sabit bırakması yönünde. Onun dışında aslında sabit bıraksa bile piyasanın en yakından takip edeceği konu başkanın Kevin Warsh'un toplantı sonrasındaki basın toplantısı açıklamaları olacak. Karar metnindeki satır araları, yani piyasa burada ileriye yönelik nasıl bir mesaj veriyor FED faiz arttırımı ile ilgili, onu takip edecek. Tabii burada sert şahin duruşunu devam ettirmesini ben bekliyorum ama piyasa bunu nasıl algılayacak, bu önemli. Ne kadar tonuna kadar sert olacak ya da olmayacak, bunu takip etmek gerekiyor. Ama sonrasında eğer burada bir faiz artışı gelmezse sonrasındaki toplantılar için açıkçası savaşın gidişatı bence Fed'in faiz patikasını belirleyecektir. Bir şekilde faiz arttırmadan buradan çıkabilir mi? Bunun arayışı içerisinde olabileceğini düşünüyorum ama bu şekilde jeopolitik riskler yüksek giderse, bu şekilde petrol fiyatları yüksek giderse tabii bir faiz arttırımı yapmak zorunda da kalabilir belki Eylül ayında, ama savaşın gidişatı bu kararı belirleyecektir. Bugünkü toplantıda da biraz ileriye yönelik bunun sinyallerini vermesi bekleniyor. Şimdi tabii piyasa etkileyen önemli iki konu bunlar aslında. Birincisi bu jeopolitik riskler ve savaşın gidişatı. İkincisi de Merkez Bankası'nın faiz kararları, özellikle Fed'in faiz kararı piyasaları etkiliyor. Tabii yurt içine baktığımızda biz de ciddi anlamda etkiliyor. Özellikle zaten hali hazırda enflasyonla ciddi mücadele eden bir ülke olduğumuz için ve sıkı para politikasını da devam ettirdiğimiz için petrol fiyatlarının yükselmesi bizim bu programda daha da tabii elini zorlaştırıyor. Daha uzun bir süre Türkiye Merkez Bankası'nın daha sıkı para politikasını devam ettirmesine sebep oluyor. Tabii bu şekilde gittiği sürece sıkı politika devam edecektir. En son Merkez Bankası'nın toplantısında faizleri sabit bıraktı ama üst banttan fonlamaya, %40'tan fonlamaya devam ediyor. %37 politika faizden normalize etmedi. Bu şekilde piyasa devam ederse sıkı para politikasına devam edecektir. Bu üst banttan fonlamaya devam edecektir. Olur da jeopolitik ise iyice artar, petrol fiyatları iyice yükselirse belki yılın geri kalanında faiz arttırımı yapmak bile zorunda kalabilir. Ama bas senaryoda işlerin birazdan normalize olması ve enflasyon, dezenflasyonun devam etmesiyle beraber de hani yılı şu andaki faiz seviyesinden biraz da aşağıda bitirmeyi öngörüyoruz. Yurt içi piyasada %37'nin biraz daha altında bir yerde, yani sene sonuna doğru bir faiz indirimleriyle yurt içi tarafta yılı bitirebileceğimizi öngörüyoruz. Ama tabii yurt dışı için söylediğim konu yurt içi için de geçerli. Eğer burada petrol fiyatları daha uzun süre yüksek devam ederse yurt içi enflasyonda dezenflasyon sürecinin yavaşlaması Merkez Bankası'na belki faiz indirimi yapamamasına da sebep olabilir. Bunu tabii takip edip göreceğiz ama yurt içi tarafta da sıkı para politikası devam ediyor. Hali hazırda enflasyon tarafında rüzgarların ters estiği bir noktada. Şimdi tabii burada piyasa etkilerine baktığımızda tabii genel olarak yurt içi olsun yurt dışı olsun tabii faizlerin petrolün yüksek seyretmesi, faizlerdeki yükseliş beklentisi, işte bu Fed'den bu yıl özelinde bir faiz artışı beklentisi de tahvil faizlerine de çok olumsuz yansıyor. Amerika'daki tahvil faizlerinde ciddi yükseliş görüyoruz. Bununla beraber tabii bir yandan güvenli liman enstrümanı olması, bir yandan da artan faizlerin desteklemesiyle global olarak doların da değer kazancı devam ediyor. Bunların tabii hepsi emtia tarafı için olumsuz oldu. Özellikle yatırımcıların çok yakından takip ettiği altın ve gümüş fiyatlarında düşüş devam ediyor. Bu saydığımız savaşın etkileri devam ettiği sürece de biraz altın gümüş fiyatları baskılanmış durumda. Sebebi de işte yükselen faizler, değer kazanan dolar, bunların hepsi emtia için olumsuz oldu ve altın ve gümüş de burada baskılanmaya devam ediyor. Borsa tarafına gelirsek aynı şekilde bu global ortamın kötü olması borsaları da olumsuz etkiliyor. Özellikle ayrı bir parantez açalım. Amerika tarafında biliyorsunuz çip sektörü, yapay zeka, teknoloji teması çok iyiydi. Çok ciddi bir rally yaşamışlardı. Savaş ortamında bile bu rally'yi gördük ama son birkaç haftadır biraz yarı iletken sektörüyle ilgili, çip sektörüyle ilgili, tabii yapay zeka ile ilgili biraz fazla mı şişkinlik var? Burada belli rekabet konuları gündeme geliyor. İşte Çin tarafından belli yapay zeka ile ilgili geliştirmeler var. Burada rekabet artıyor. Rekabetin artması da bir yandan da hani burada maliyetler konusundan belli soru işaretlerini doğuruyor. Tabii Çin'in rekabete girmesi hani Amerika'daki yapay zeka sektörüne sonuçta bir rakip gelmiş oluyor. Bundan dolayı işte şirket fiyatlamalarında Amerika'daki yapay zeka şirketlerinde belli değer kayıpları görüldü bu rekabetin artmasıyla beraber. Bir yandan işte çip sektörü sorgulanmaya başladı. Çok mu değerli, işte çok mu fazla piyasa kalabalıklaştı, çok mu fiyatlamalar yüksek oldu tedirginliğiyle son birkaç haftadır biraz yapay zeka temasından, çip sektöründen, yarı iletken sektöründen biraz rotasyon başladı. Biraz da ekonominin daha dinamik olan sektörlerine biraz da bir rotasyon var. İşte buradan biraz çip sektöründen, teknoloji temasından çıkarak biraz da ekonomik dinamiklerle yürüyen sektörlere bir rotasyon olduğundan dolayı da Amerikan borsalarında özellikle teknoloji sektöründe bir sert satış olduğunu da görüyoruz. İşte Nasdaq en tepesinden %10 gerileyerek düzeltme bölgesine girmiş durumda. Teknik olarak, yani teorik olarak zirveden %10 geri çekilmeler, düzeltme, %20 geri çekilmelerde, düşüşlerde ayı piyasasına giriş olarak tanımlanıyor. Nasdaq'ta bu teknoloji ağırlıklı olan Nasdaq endeksinde bu son satışlarla beraber zirve seviyesinden %10 değer kaybetmesi burada bir düzeltme bölgesine girdiğini gösteriyor. Fakat ben bunları sağlıklı düzeltmeler görüyorum. Bazen bu panikler yaşanabiliyor ama ben hala teknoloji temasının hala çok güçlü olduğunu, yatırımların güçlü olduğunu ve burada biraz da bu ortalıktaki jeopolitik risklerin azalmasıyla beraber önümüzdeki süreçte bu temanın güçlü devam edeceğini öngörüyorum. Ama ara ara tabii bu satışları görebiliyoruz ama tema bence güçlü gidiyor. Ama burada da son dönem piyasaya baktığımızda borsada da bu satışı görüyoruz. Teknoloji öncülüğünde Amerika tarafındaki bunu Asya tarafında da görüyoruz. Asya tarafı da ağırlıkla teknoloji tarafında gidiyor. Asya Pasifik tarafında da özellikle burada Güney Kore KOSPI endeksine bakmamız lazım. Ağırlıklı çip ve yarı iletkenler teknoloji temasıyla giden bir endeks. Güney Kore KOSPI endeksi bu teknoloji teması, teknoloji tarafıyla ilgili olumlu haber olduğunda çok ciddi yükselişler sergilerken olası bu rotasyonlarda ciddi satış görüyor ki bu son birkaç gündür satışları da çok sert oldu. KOSPI endeksinde, Güney Kore KOSPI endeksinde, onda yatırımcı, özellikle teknoloji tarafında olan yatırımcılar da bu endeksi, Güney Kore KOSPI endeksini takip edebilirler. Oradaki hareketler önemli çünkü içinde işte çok bu işi yapan yarı iletken şirketleri, işte Samsung gibi büyük şirketler gibi yapay zekanın işte yeni sektöre girenler, yeni halka arz olanlar da orada olabiliyor. Burada ciddi anlamda teknoloji teması ağırlıklı bir borsa. Oradaki hareketlerde bir sinyal veriyor teknoloji temasıyla ilgili. Borsa tarafı dediğim gibi bu teknoloji satışı gördük. Emtia tarafı, altın, gümüş çoğu yatırımcının takip ettiği konularda baskılanmaya devam ediyor. Savaş devam ettiği sürece burada biraz altın ve gümüş emtia fiyatlarının yükseliş açısından biraz zorlandığını görüyoruz. Dolar yüksek seyretmeye, güçlü seyretmeye devam ettiği sürece, faizler yüksek olduğu sürece, Fed'den faiz artışı beklentileri devam ettiği sürece altın ve gümüş fiyatları yukarı yönlü hareketinde zorlanıyorlar. Ama burada piyasa bu riskleri atlatır, İşler biraz daha düzlüğe çıkarsa, tabii o zaman savaş öncesindeki gördüğümüz bir mini rallileri de görme ihtimali var. Ama burada tabii piyasanın nasıl bir seyredeceği önemli. Genelde kurumlar altınla gümüşle ilgili yıl sonu beklentilerini, 2027 yılı beklentilerini biraz aşağı çekmiş durumdalar. Ama hala genel görüşteki yıl sonu altın ve gümüş onz başında, dolar olarak onz olarak olan beklentilere baktığımızda yıl sonu beklentileri hala şu anki gördüğümüz mevcut seviyelerden, fiyatlardan daha yüksek seviyelerde. Sadece daha önceki, savaş önceki zamanlara göre beklentiler aşağı çekilmiş durumda ama hala altın ve gümüş fiyatı beklenti yıl sonunda bugünkü fiyatlardan daha yüksek. O yüzden hani burada bir şekilde genel görüşteki yıl sonu altın ve gümüş onz başında, dolar olarak onz olarak olan beklentilere baktığımızda yıl sonu beklentileri hala şu anki gördüğümüz mevcut seviyelerden, fiyatlardan daha yüksek seviyelerde. Sadece daha önceki, savaş önceki zamanlara göre beklentiler aşağı çekilmiş durumda ama hala altın ve gümüş fiyatı beklenti yıl sonu

0: gördüğümüz mevcut seviyelerden daha yüksek yerlerde görme ihtimalinde piyasa hala görüyor. MTL bu şekilde borsalar zorlanıyor. Haliyle tahvil tarafları faizler arttığından dolayı tahvillerde düşüş oluyor. Yani genel olarak da piyasada, global piyasada bir negatif hava var. Bunu biraz daha bu özellikle riskli ürünlerde fiyatlamaların getirilerinin düşük olduğunu görüyoruz. Biraz daha defansif tarafa piyasa, global olarak konuşuyorum da, defansif olarak çekilmiş durumda. Biraz daha nakit, likit muadili enstrümanlara biraz daha geri çekilmiş durumda. Biraz daha güvenli geliyor da güvenli liman enstrümanı, işte dediğimiz işte dolara talep geldiğini görüyoruz. Biraz daha güvenli liman enstrümanlarına piyasa çekilmiş durumda. Genel risk iştahı global olarak düşük seyretmeye devam ediyor. Zor bir yıl oluyor dediğimiz gibi yatırımcılar için. Öngörmesi biraz zor bir yıl oluyor. Ama mevcuttaki bu riskler, yani savaş, faiz artışı gibi konular devam ettiği sürece yatırımlarda finansal enstrümanların değer kazancı için zor, biraz zorlandığı bir ortam olmaya devam ediyor. Ama bu mevcut riskler bir anda değişebiliyor. Haber akışı çok hızlı olabiliyor. Piyasa da bunları takip ediyor. Eğer burada bu bahsettiğimiz riskler ortadan kalkarsa da o zaman piyasada biraz daha değerlemelerin yükselmesi beklentisi bulunuyor. Yurt içi tarafta tabii bu söylediklerim yurt içi taraf için de geçerli. Baktığımızda bizim borsada diğer borsalar gibi zorlanmaya devam ediyor. Hali hazırda sıkı para politikasının devam ettiği, genel risk iştahının düşük olduğu noktada tabii hisseler gibi daha riskli enstrümanlarda biraz daha zorlanıyor. Bizim borsamızda da bu yükseliş konusunda zorlandığını görüyoruz. Tahvil faizlerinin haliyle yükseliş yurt dışında, yani globalde gördüğümüz gibi yurt içinde de görüyoruz. Yurt içinde de tabii sıkı para politikası beraber, yine global için söyledim, yurt içi için de geçerli, daha çok likit muadili enstrümanlara talebin biraz daha arttığı görülüyor. Genel olarak bu bölümde global piyasalarda hangi konular öne çıkıyor, bu çıkan konular genel olarak finansal enstrümanları nasıl etkiliyor, genel bir özet geçmek istedim. Zaten programda da belirttiğim gibi haber akışı çok hızlı olduğundan dolayı mevcuttaki haber akışta, öne çıkan haber akışlarıyla beraber piyasalardaki etkilerini de bu şekilde özetlemiş olduk. Ama önümüzdeki programlarda haber akışının seyrine bağlı olarak da bir burada nasıl bir haber akışı olacak ve bunlar nasıl bir fiyatlamalarla sonuçlanacak, önümüzdeki bölümlerde de bunlara değinmeye devam edeceğim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız ODE Radyo'da olsun.

0: kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba herkese. Bugün yeniden rotayı Amerika'ya çevireceğim, Fed'e çevireceğim. Fed'i yeniden düşünmek gereken bir dönemde olduğumuzu son yayınlarda altını çiziyorum. Çünkü çok dikkat çekici şeyler oluyor. Dikkat çekici işlerden birine bugün biraz daha detaylı bakmak istiyorum. Biliyorsunuz yeni başkan Kevin Warsh'un göreve gelmesi daha henüz çok kısa bir süre oldu. Ve normalde yeni bir başkandan ilk aylarda işte faiz kararlarını, enflasyon değerlendirmelerini, ekonomiye dair tahminlerini bekleriz ama Warsh'un çok değişik bir adımı oldu. Fed'in nasıl çalıştığını, nasıl düşündüğünü yeniden sorgulamaya başladı ve dünyaya da sorgulatmaya başladı. Ve bu amaçla da 5 ayrı çalışma grubu, İngilizcesiyle Task Force kurdu. Şimdi bu ilk bakışta bürokratik bir haber gibi gelebilir. Yani işte 5 komite kurulmuş, akademisyenler görevlendirilmiş. Ne olmuş yani diye. Ama işin özü daha büyük ve burada Warsh'un verdiği mesaj da sorun sadece de belki de faizin seviyesi değil, belki de Fed'in düşünme biçimini güncellemek gerekiyor diye anlıyoruz. Dolayısıyla bugün bu 5 grubun neden kurulduğunu, neyi amaçladığını ve piyasaların bunu neden bu kadar önemsediğini konuşmak istiyorum. Sizler de ekonomi haberlerinde bu çalışma gruplarından ne yönde bahsediliyor, neden bahsediliyor, neden bu kadar önem veriliyor? Bu anlamda belki biraz daha açıklık sağlayabilirim bu yayında. Şimdi neden böyle bir ihtiyaç duydu? Zaten Fed dünyanın en saygın merkez bankalarından biri değil mi? Öyle elbette ama son 5-6 yıl Fed için hayli zor geçti. İşte önce pandemi, ardından hepimiz için zor geçti tabii. Ardından tarihin en büyük parasal genişlemelerinden birini yaptı. Sonra 40 yılın en yüksek enflasyonuyla karşılaştı. Sonra faizler 0'dan %5'in üzerine çıkarıldı. Devasa bir bilanço var ve iletişim konusunda da ağır eleştiriler oldu. Özellikle de bir eleştiri öne çıktı. Fed uzun süre enflasyonun geçici olduğunu düşündü. Oysa enflasyon beklenenden çok daha kalıcı çıktı. Bu yüzden birçok ekonomist de acaba Fed ekonomiyi okurken kullandığı yöntemleri bir gözden mi geçirse diye sormaya başladı. İşte Warsh da göreve gelir gelmez bu tartışmayı kurumsal bir zemine taşıdı. Burada önemli bir ayrıntı var. Warsh bu grupları Fed'in kendi bürokratlarından kurmadı. Tam tersine dışarıdan isimler davet etti. Yani bu isimler arasında eski Merkez Bankası başkanları var, Nobel ödüllü akademisyenler var, Harvard ve Chicago'dan ekonomistler var, teknoloji şirketi yöneticileri var, hatta Walmart'ın eski CEO'su da var. Çünkü mantığı basit. Aynı insanlar aynı yöntemlerle düşünmeye devam ederse farklı bir sonuç beklemek doğru olmaz. Herhalde bu yüzden kurumun dışından gelen bir bakışın daha değerli bir katkıyı sağlayabileceğini düşündü. Ve yaklaşımını şu şekilde ortaya koydu. Yani ilk prensiplerden başlayın, zor sorular sorun, mevcut uygulamaları sorgulayın, alternatifleri değerlendirin ve karar alıcıların önüne yeni öneriler getirin. Bu tabii merkez bankaları için alışılmadık bir tutum. Çünkü bu aslında büyük bir değişikliği işaret ediyor ve yani merkez bankaları için bu büyük değişiklikler hani bu kadar hızlı da olmuyor. Warsh ise daha geldiği ilk ayda gelin önce her şeyi bir yeniden düşünelim, yeniden bir yenileyelim içinde böyle bir değişiklikten bahsediyor. Şimdi bu 5 grup hangi konulara bakacak? Aslında Fed'in para politikasını oluşturan 5 temel ayağa bakacak. Birincisi Fed nasıl iletişim kurmalı? İkincisi yaklaşık 6.7 trilyon dolarlık bir bilanço var. Bu nasıl yönetilmeli? Üçüncüsü Fed bugünkü verilerle ekonomiyi doğru okuyabiliyor mu? Oraya bakacak, verilere bakacak yani. Dördüncüsü çok önemli bir konu ve hepimizin gündeminde bu yapay zeka ve yeni teknolojiler istihdamı, verimliliği nasıl değiştirecek? Beşincisi de Fed enflasyonu ölçüp yorumlarken kullandığı çerçeveyi değiştirmeli mi? Dikkat ederseniz hiçbiri doğrudan hani faizi yüzde kaç yapalım, faiz nerede olmalı gibi bir soruyla gelmiyor. Dert daha çok Fed karar verirken hangi bilgiyi kullanıyor, bunu nasıl yorumluyor ve kamuoyuna nasıl anlatıyor? Dert bundan çıkıyor. Dolayısıyla binanın çatısını değil de temelini gözden geçiriyor. Üstelik bu gruplara da şunu değiştirin gibi kesin bir talimat da verilmiyor. Yani onlardan kanıtı takip etmelerini ve mevcut uygulamayı sorgulamaları ve alternatif geliştirmeleri istenmiş. Şimdi ilk grupta iletişime bakalım. İlginç olan Warsh'un ilk baktığı alanın faiz, enflasyon ya da işsizlik değil, Fed'in nasıl konuştuğu ve bilançosu konusu. Bu bile önemli bir mesaj yani. Warsh'a göre para politikası yalnızca doğru kararı almak değil, o kararı nasıl anlattığınız ve hangi araçlarla uyguladığınız en az karar kadar önemli. Eskiden merkez bankaları çok az konuşurdu. Örneğin Greenspan zamanlarında işte faizi açıklar, birkaç satır metin yayınlar, konu kapanırdı. Bugün ise başkanlar çok konuşuyor, yardımcıları konuşuyor, bölgesel Fed başkanları konuşuyor, tutanaklar var, projeksiyonlar var, basın toplantıları var, yüzlerce konuşma var yılda. Bu kadar bilgi iyi gibi görünüyor ve bunun da bir nedeni var aslında. Bu son dönemde yani o küresel kriz, finansal kriz, peşi sıra pandemi, arz şokları, bütün bunlar belirsizliği arttırdığı bir noktada aslında piyasalara bir öngörülebilirlik sağlamak gerekiyordu. Dolayısıyla da bu öngörülebilirlik ihtiyacının bir sonucu olarak bütün bu iletişimin bu kadar ayrıntılandığını gördük. Şimdi Warsh artık o geride kaldı diyor. Yani Fed'in iletişimi fazla karmaşık hale geldi ve Merkez Bankası bazen ekonomi yönetmekten çok piyasanın günlük yorumlarına böyle cevap yetiştiren bir kuruma dönüştüğünü söylüyor. İletişim grubunun amacı da bu. Yani daha açık, daha sade, daha güvenilir ve daha öngörülebilir bir dil kullanmak istiyor. İşte forward guidance'ı yani ileriye yönelik yönlendirmeyi mesela kaldırdı. Bunu daha önceki yayınlarımızda da beraberce konuştuk. İşte faizler uzun süre düşük kalacak ya da şu şart oluşursa indiririz gibi söylemleri kaldırdığını gördük. Şimdi bu grubun başındaki isimlere baktığımızda da en dikkat çekenlerinden biri İngiltere Merkez Bankası'nın eski başkanı King. 2008 krizini yöneten merkez bankacılarından. King yıllardır merkez bankalarının gereğinden fazla konuştuğunu savunuyor. Ona göre güvenilirlik verilen sözlerden değil de alınan kararlardan geliyor. Başka bir isim mesela aynı grupta Brezilya Merkez Bankası'nın eski başkanı Fraga. Yüksek enflasyonla mücadele etmiş, gelişmekte olan ülke deneyimini iyi bilen biri. Bir başka isim Fisher. Uzun yıllar Fed'de piyasa operasyonlarını yönetmiş. Yani teoriyi değil uygulamayı bilen bir isim. Yani bu gruba baktığınızda bir akademik bakış var, bir merkez bankacılığı deneyimi var, biraz da piyasa pratiği var gibi. Piyasa pratiği derken bütün bu gruplarla ilgili olarak aslında piyasadaki en büyük eleştirilerden biri piyasa pratiğinin söz konusu isimlerde çok az olduğu, dolayısıyla da bunun biraz endişe yarattığını görüyoruz. Ama aslında isimlerin çok da kuvvetli olduğunu tekrar görüyoruz. Mesela ikinci gruba gelelim, Fed'in bilançosu. Bir şirketin bilançosu olduğu gibi Merkez Bankası'nda bir bilançosu var. İşte Fed devlet tahvili alıyor, mortgage tahvili alıyor, bankaları likitte sağlıyor. Bunların hepsi bilançoda görünüyor ve 2008 öncesinde Fed'in bilançosu böyle yaklaşık 900 milyar dolar civarındaydı. Kriz geldi, Fed ekonomiyi desteklemek için büyük miktarda tahvil aldı. Pandemiyle süreç hızlandı. Bilanço bir ara 9 trilyon doların üzerine çıktı. Bugün biraz küçülse de halen yaklaşık 6.7 trilyon dolar. Yani kriz öncesinin kat kat üzerinde. Şimdi Warsh şunu soruyor ve uzun zamandır soruyor. Gerçekten bu kadar büyük bir bilançoya ihtiyaç var mı? Çünkü Fed sadece faiz belirlemiyor, piyasadaki likiditeyi de yönetiyor. Bilanço büyüdükçe finansal piyasalar üzerindeki etkisi de artıyor. Bunun da yan etkileri olabiliyor. Yani varlık fiyatları gereğinden fazla şişebiliyor, risk iştahı artabiliyor, piyasa Fed nasılsa devreye girer diye düşünmeye başlıyor. Dolayısıyla Warsh aslında bilançonun daha sade ve öngörülebilir bir yapıya kavuşmasını da istiyor. Bu yüzden grubun görevi yani bilançoyu küçültmek değil ama asıl soru şu, normal bir dünyada Fed'in bilançosu ne kadar olmalı? Fed hangi koşulda piyasaya müdahale edip hangi koşulda geri çekilmeli? Bu grubun başında da oldukça güçlü bir kadro var. Harvard'dan isimler var, Chicago'dan isimler var. Hindistan Merkez Bankası'nın eski başkanı Rajan burada. Eski Fed guvernörü Jeremy Stein burada. Dolayısıyla buradan çıkacak sonuçlar da son derece önemli olacak. Çünkü Fed'in bilançosundaki her değişiklik küresel faizlerden gelişen ülkelere sermaye akımına kadar geniş bir alanı etkiliyor. Diğer üç gruba bakalım. Warsh'un en hani birçok kişi tarafından ifade edilen konularından biri de daha vizyoner tarafı olduğu belirtiliyor. Ve bu işte son üç veri, yapay zeka ve enflasyon konularında şu sorunun peşinden koşulduğunu anlıyorum. Yani Fed 2030'ların ekonomisini halen 90'ların araçlarıyla mı okumaya çalışıyoruz? Bunu bir gelin gözden geçirelim diyor. Örneğin veriyle başlayalım diyor. Fed faiz kararını hangi verilere bakarak alıyor? Enflasyon, istihdam, ücretler, perakende satışlar, sanayi üretimi. Hepsi resmi istatistik ama önemli bir sorun var. Bu verilerin çoğu geriden geliyor. Bugün açıklanan istihdam verisi aslında bir ay önceyi anlatıyor. Enflasyon da öyle. Yani Fed çoğu zaman dikiz aynasına bakarak araba kullanıyor gibi bir takım eleştiriler var. Bu yeni grupta bunu, veri grubu da bunu sorguluyor. Gerçek zamanlı okuyabilir miyiz? İşte kredi kartı harcamaları, kargo hacmi, büyük zincirlerin günlük satışları, internet fiyatları, elektrik tüketimi, bütün bu veriler çok daha erken haber verebilir bize deniliyor. Ve bununla ilgili de yine etkili uygulamalı iktisatçıların içinde bulunduğu bir grup oluşuyor. Burada da Harvard'dan, Chicago'dan, örneğin Walmart'ın eski CEO'su da burada. Bir perakendeci Fed'e ne katar diye sorsak aslında çok şey katabilir. Yani Walmart her gün milyonlarca tüketicinin ne aldığını, hangi ürünün hızlandığını, fiyatların nasıl değiştiğini görüyor. Dolayısıyla ekonominin nabzını daha önceden hissedebilir. Bir diğer konu yapay zeka. Hızlıca oraya da bir bakalım. Konu yapay zeka ekonomiyi nasıl değiştirecek? Çünkü sanki mevcut para politikası düzleminde hayatımızda bir yapay zeka yokmuş gibi davranıyoruz yönünde eleştiriler var. Artık bunu görmezden gelemeyiz. Dolayısıyla da bu yapay zeka ile beraber işte verimlilik konusu öne çıkıyor. Yapay zeka verimliliği ciddi bir biçimde arttırırsa ekonomi enflasyon yaratmadan da daha hızlı büyüyebilir mesela. Aynı iş gücüyle daha fazla üretim yapılabilir. Bu da faiz politikasını değiştirir. Bu grubun başında da Silikon Vadisi'nin tanınmış yatırımcıları, Stanford'dan ve Anthropic'ten izinli olarak çalışan iktisatçılar, Microsoft'un üst düzey yöneticileri gibi üyeler var. Yani Walsh ilk kez aslında yapay zekayı tam da gündemimizin ortasına yerleştiriyor ve diyor ki yapay zeka enflasyonu nasıl etkiler? Beşinci ve en son grubu da enflasyon çerçevesi şeklinde değerlendirelim. Çünkü merkez bankalarının varlık nedeni aslında enflasyon. Walsh çok temel bir soru soruyor. Enflasyonu halen doğru anlıyor muyuz? Yani pandemi bize bir ders verdi. Fed enflasyonu uzun süre geçici gördü ama kalıcı çıktı. Dolayısıyla bu sadece Fed'in değil birçok merkez bankasının da ortak hatasıydı. Dolayısıyla enflasyonu anlamakta kullanılan modeller bir yeniden gözden geçirilsin istiyor. Yine burada da ekonomi öğrencilerinin ders kitabını okuduğu eski Beyaz Saray danışmanı Harvard'lı Mankiw, beklentiler ve ekonomi üzerine çalışmalarıyla Nobel almış Sargent gibi isimlerin olduğunu, BIS'ten isimlerin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında ben böyle uzun uzun konuştum ama dikkat ederseniz bu 5 grubun ortak bir özelliği var ve hiçbiri de şuna cevap vermiyor yani hani ya da bunu aramıyor. Bir sonraki toplantıda faiz kaç olsun diye ya da ne yapalım diye bu soruya cevap aramıyor. Daha temel sorulara cevap arıyor. Programı bitirirken de şöyle özetleyelim. Walsh'un 5 grubuna ilk anda birbirinden bağımsız başlıklar gibi bakıyoruz. İşte iletişime, bilançoya, veriye, yapay zekaya ve enflasyona. Oysa hepsi tek bir soruya cevap arıyor. Fed hızla değişen bir dünyada halen doğru soruları mı soruyor? Belki de Walsh'un en önemli katkısı yeni cevaplar vermesi değil, yeni sorular sormaya başlaması. Çünkü ekonomi tarihi gösteriyor ki büyük dönüşümler çoğu zaman yeni bir modelle değil, eski varsayımların sorgulanmasıyla başlıyor. Bugün Fed'de yaşanan ve böyle bir dönemin de başlangıcı olabilir ve bu bütün dünya içinde etkili olabilir. Dolayısıyla bizim için de yakından izlenecek bir başka gündem olacak. Bir sonraki programda ekonomi gündeminin farklı bir başlığıyla da yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Nothing's wrong.
1: Odeya Radyo.
2: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
3: Emrah Bey, yatırım yaparken emtiaların portföydeki rolü ne olmalı?
4: Emtialar yatırım dünyasında genellikle göz ardı edilir. Ama doğru kullanıldığında portföyün en değerli parçalarından biri olabilirler. En önemli özellikleri dengeleyici rolleri. Hisse senedleri ve tahvillerle genellikle düşük korelasyon gösterirler. Hisse senedi ve tahvil gibi geleneksel piyasalarla düşük korelasyona sahip olması emtiaları çeşitlilik açısından vazgeçilmez kılar. Özellikle enflasyonun yükseldiği ve kağıt paranın alım gücünün eridiği dönemlerde emtialar fiziksel değerini koruyarak portföye direnç kazandırır. Ancak unutulmamalıdır ki emtia piyasası arz şoklarına karşı oldukça hassas ve hareketlidir. Bu nedenle emtiaları kısa vadeli bir spekülasyon aracından ziyade riskleri dağıtan ve uzun vadeli büyümeyi destekleyen stratejik bir bileşen olarak planlamak en sağlıklı yaklaşımdır. Özellikle enflasyon dönemlerinde emtialar portföyünüze değer katacaktır. Fiziksel ürünlerin fiyatları yükselince onlara yatırım yapanlar bu artıştan pay alır. Paranın alım gücü erirken emtialar portföye direnç kazandırır. Doğrudan fiziksel emtia her zaman pratik olmayabilir. Emtia ETF'leri, emtia fonları ya da sektör hisseleri daha erişilebilir alternatifler. Özetle emtiaların görevi hızla spekülatif para kazanmak değil, portföyünüzü farklı senaryolara karşı daha dayanıklı hale getirmektir. Dolayısıyla ana prensibiniz kısa vadeli bir oyun değil, uzun vadeli bir strateji olmalıdır.
2: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: ESG, iş dünyasında değer yaratmanın yedi dili. Dünya aynı hızla dönmeye devam ediyor ancak iş yapış biçimlerinizi belirleyen kavramlar hızla değişiyor. Başarının artık yalnızca büyümek değil, büyürken çevresel ve toplumsal etkiyi de gözetmek anlamına geldiğini daha iyi biliyoruz. Bugün The Magger'de Odea ile hazırlanan ESG, iş dünyasında değer yaratmanın yeni dili başlıklı yazıdan yola çıkıyor, iş dünyasının ve yatırım gündeminin önemli başlıklarından biri olan ESG kavramına yakından bakıyoruz. Şirketlerin yalnızca ne kadar kâr ettiği değil, bu kârı nasıl elde ettiği, risklerini nasıl yönettiği, çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını nasıl ele aldığı da önem kazanıyor. Bu noktada son yıllarda yatırım dünyasının ve kurumsal yönetim gündeminin en çok konuşulan kavramlarından biri olan ESG, yani çevresel, sosyal ve yönetişim kriterleri öne çıkıyor. ESG, Environmental, Social ve Governance kavramlarının baş harflerinden oluşuyor. Türkçe'de çevresel, sosyal ve yönetişim başlıkları ile ifade edilen ESG, şirketlerin uzun vadeli değer yaratma kapasitesini finansal olmayan ancak finansal performansı da etkileyebilen göstergeler üzerinden değerlendiren bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Bir şirketin başarılı olup olmadığını anlamak için artık yalnızca finansal sonuçlara bakmak yeterli değil. İklim risklerine karşı dayanıklılık, doğal kaynakların verimli kullanımı, çalışan hakları, çeşitlilik ve kapsayıcılık, müşteri memnuniyeti, veri güvenliği, etik iş yapma kültürü ve şeffaf yönetim gibi başlıklarda şirketlerin itibarı, rekabet gücü ve uzun vadeli performansı üzerinde belirleyici hale geliyor. ESG'nin 3 temel ayağı bulunuyor. Çevresel boyut, iklim değişikliği, emisyonlar, enerji ve su yönetimi gibi konuları kapsıyor. Sosyal boyut, çalışan deneyimi, insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, müşteri ilişkileri ve toplumsal etki gibi alanları içeriyor. Yönetişim ise etik, uyum, şeffaflık, risk yönetimi ve paydaş hakları gibi başlıklara odaklanıyor. 21. yüzyılda şirketlerden beklenen yalnızca ürün veya hizmet sunmaları değil, bunu sorumlu, şeffaf ve geleceğe dayanıklı bir biçimde yapmaları. Bu nedenle ESG, şirketler için bir iletişim başlığından çok daha fazlasını ifade ediyor. Doğru ele alındığında riskleri daha erken görmeyi, operasyonel verimliliği arttırmayı, sermayeye erişimi güçlendirmeyi, çalışan bağlılığını desteklemeyi ve paydaşlarla güvene dayalı ilişkiler kurmayı sağlıyor. Bu noktada şeffaflık kritik bir rol oynuyor. Sürdürülebilirlik iddialarının ölçülebilir hedefler, düzenli veri takibi ve somut uygulamalarla desteklenmesi gerekiyor. Çünkü ESG skorları ve derecelendirmeleri önem taşısa da tek başına yeterli değil. Şirketlerin yalnızca skorlarını değil, bu skorların arkasındaki veri kalitesini, hedeflerini, yönetişim yapısını ve ilerleme performansını da açık biçimde paylaşması gerekiyor. Yatırımcılar ve kurumlar için asıl mesele, ESG kriterlerini iş modeline gerçekten entegre eden, risk ve fırsatlarını şeffaf biçimde yöneten, kısa vadeli söylemler yerine uzun vadeli performans ortaya koyan şirketleri ayırt edebilmek. Bu nedenle güçlü bir ESG okuması, finansal okuryazarlık, sürdürülebilirlik okuryazarlığı ve eleştirel veri değerlendirme becerisini birlikte gerektiriyor. Sürdürülebilirlik yalnızca kurumların değil, bireylerin de karar alma biçimlerini dönüştüren bir alan. Bu dönüşümü daha iyi okuyabilmek için yatırım dünyasındaki gelişmeleri, sürdürülebilirlik kavramlarını ve finansal kararların uzun vadeli etkilerini doğru kaynaklardan takip etmek önem taşıyor. Bu perspektifi güçlendirmek isteyenler, Odea Bank'ın LinkedIn hesabı üzerinden Odea Yatırım Odaklı Bülten'e abone olabilir, her 15 günde bir yayımlanan içeriklerle piyasa gündemini ve yatırım dünyasındaki gelişmeleri takip edebilir. Finansal okuryazarlığını bir adım ileri taşımak isteyenler ise Yatırım Odaklı Podcast'te uzman konuklarla hazırlanan bölümleri dinleyebilir. Bir sonraki kısa makalede görüşmek üzere.
0: Odea Radyo.

Haftanın ekonomi resmi, ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin yorumuyla yatırım odaklı gündemde netleşiyor. Açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler her cuma saat 15'te Odea Radyo'da.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

0: Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Seyahat ve yatırım. Gezerken geleceğinizi güvence altına almak. Seyahat ederken yalnızca yeni yerler keşfetmekle kalmayıp, geleceğinizi şekillendirecek yatırım fırsatlarının da izini sürebilirsiniz. Farklı coğrafyalardaki ekonomik potansiyeli fark etmenin ve seyahatlerinizi bilinçli adımlarla kazanca dönüştürmenin yollarını keşfetmek için sizi Augusto'da yer alan Business and Yatırım by Odea sayfası için hazırlanan Seyahat ve Yatırım, Gezerken Geleceğinizi Güvence Altına Almak başlıklı makalenin kısa versiyonuyla baş başa bırakıyoruz. Bilinçli bir yaklaşımla seyahat etmek, finansal geleceğinizi şekillendirecek fırsatlarla dolu olabilir. Her yeni varış noktası hem kültürel zenginlikleri hem de keşfedilmeyi bekleyen potansiyel yatırımları beraberinde getirir. Seyahatleriniz sırasında gözlem yaparak geleceğinizi şekillendirecek fırsatları değerlendirebilir ve uzun vadede getiri elde edebileceğiniz yatırımların kapılarını aralayabilirsiniz. Bir ülkenin sokaklarında dolaşırken yalnızca yeni tatları ve mimari yapıları keşfetmekle kalmazsınız. Aynı zamanda yerel ekonomiler hakkında da fikir edinebilirsiniz. Örneğin, Güneydoğu Asya'da hızla büyüyen teknoloji sektörleri dikkat çekerken girişimcilik ruhunun nasıl hız kazandığını gözlemlemek mümkün. Bölgedeki startup ekosistemine dair yapacağınız bir gözlem, yatırım fırsatlarını değerlendirmenizi sağlayabilir. Peki başka neler olabilir? Mesela seyahat ederken keşfettiğiniz bir şehrin potansiyelini fark etmek, gayrimenkul yatırımlarını değerlendirmek için de harika bir fırsat olabilir. Turistik bölgelerdeki emlak fiyatlarını gözlemleyerek kira getirisi yüksek mülkleri veya yazlık evleri yatırım portföyünüze ekleyebilirsiniz. Farklı bir ülkeye seyahat etmek yalnızca yeni bir kültürle tanışmak değil, iş dünyası için yaratıcı fikirler edinmek anlamına da gelebilir. Örneğin, Japonya'da sürdürülebilir tarım tekniklerini ya da teknolojik yenilikleri incelemek, bu fikirleri kendi ülkenizde bir girişime dönüştürmenize olanak tanır. Böylece bu anlayışı yerel iş modellerine uyarlayarak hem çevreye hem de finansal geleceğinize katkı sağlayabilirsiniz. Turizm, küresel ekonominin en dinamik sektörlerinden biri ve her seyahat bu alanda yeni fırsatlar keşfetmek için yeni bir kapıyı aralamak demek. Gelişmekte olan turistik yerlerde otel veya restoran işletmeciliği hem yerel ekonomiyi destekleyen hem de uzun vadeli gelir sağlayan bir yatırım aracı olabilir. Bir başka örnek olarak sanat da zamanla değer kazanan bir yatırım aracı olabilir. Örneğin İtalya gibi sanatsal mirası güçlü bir ülkede yerel bir sanat galerisini ziyaret etmek size hem yeni bir koleksiyon kazandırabilir hem de uzun vadeli bir yatırım fırsatı sunabilir. Seyahatler yerel ürünlerin kalitesini ve ticari potansiyelini keşfetmek için de büyük bir fırsat. Brezilya'da tadacağınız organik bir kahve, yerel bir ürünün uluslararası pazarda nasıl bir değer yaratabileceği konusunda fikir edinmenize yol açabilir. Kaliteli bir yerel ürünü ithal ederek veya yurt içinde satışını gerçekleştirerek karlı bir iş modeli oluşturabilirsiniz. Dünyayı görmek ve dünyanın değişimine tanık olmak için seyahat etmek ne kadar önemliyse, sürekli değişen yatırım dünyasına uyum sağlamak için bilgi sahibi olmak da o kadar önemli. Doğru yatırım kararları alabilmek için güncel ekonomik verileri, piyasa trendlerini ve yatırımla ilgili gelişmeleri yakından takip etmek gerekiyor. Seyahatlerin sunduğu yatırım fırsatlarını ve gözlemlerinizi geleceğe dönük adımlara dönüştürmenin yollarını ele aldığımız kısa makalemizin sonuna geldik. Dünyanın neresinde olursanız olun, yatırım dünyasındaki değişimleri takip etmek ve finansal okuryazarlığınızı güçlendirmek için Odea Radyo'yu dinlemeye devam edin.
0: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Okulların açılmasına sayılı günler kala akıllarda bütçe planlaması mı var? Birikimlerini doğru yöneterek yeni döneme hazırlıklı olmak istiyorsan, yatırım dünyasına dair doğru bilgilere ulaşmak için kulağın Odea Radyo'da olsun.

haftanın ilk günü piyasalara genel bir bakış atmaya ne dersin? Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, güncel ekonomik gelişmeleri yatırımın sesinde yorumluyor. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da. Odeya.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de. Odaya. Odaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Son günlerde en sık duyduğumuz soru şudur herhalde: bu yıl en çok ne kazandırır? Yapay zeka, kripto, emtia, tahminler havada uçuşuyor. Ama yatırımın asıl belirleyici sorusu çoğu zaman göz ardı ediliyor hep. Ters bir senaryoda ne olur? Çünkü iyi bir yatırım sadece doğru ürünü seçmek değil, o ürünü doğru riskle taşıyabilmek. Profesyonel dağcıların bir kuralı vardır, belki bilirsiniz. Zirveye çıkmak opsiyoneldir ama aşağı inmek zorunludur. Tırmanırken bizi hayatta tutan şey kas gücü değil, sırt çantamızdaki güvenlik ekipmanları ve iniş planı. Piyasalarda bazen Everest gibi likidite, yani oksijen anında düşüyor, hava bir anda bozabiliyor. Bugünün sesli makalesinde getiri peşinde koşarken unutulmaması gereken riskleri masaya yatıracağız hep birlikte. Eğer okumak isterseniz bu makalenin daha uzun bir versiyonu var themagger.com'da yatırımcı için risk yönetimi rehberi başlığıyla bulabilirsiniz. Risk denince akla genellikle krizler gelir. Oysa ki en büyük risk çoğu zaman kendimiziz, biziz yani. Dalbar'ın 2025 tarihli yatırımcı davranışı raporu çok çarpıcı bir noktayı gösteriyor. 2024'te S&P 500 güçlü yükselirken ortalama yatırımcı endeksin gerisinde kaldı. Aradaki farkın nedeni piyasa değil kesinlikle. Yatırımcının kaygı ve yüksek beklentiyle yaptığı hatalı zamanlama. Coşku varken tepeden alıp işler sarpa sarınca dipten satmak. Risk yönetimi bu yüzden önce piyasayı değil duyguları yönetmekle başlıyor. Buradaki kritik eşik risk toleransı. Yani portföyünüzün görünmeyen psikolojik bütçesi. Gelir düzeniniz, borçlarınız, nakit ihtiyacınız ve vadeniz bu bütçeyi belirliyor. Kendinize şu tarz sorular sorun mesela. Bu paraya 6 ay içinde ihtiyaç duyar mıyım? Portföyümün kısa bir süre içinde %20 gerilemesi durumunda stratejimden sapmadan devam edebilir miyim? Ve bakın, en önemlisi de psikolojik ve finansal açıdan sürdürülebilir bulduğum oynaklık, yani hani buna volatilite diyoruz, eşiği hangi seviyede? Cevapların net bir gerçeğe çıkması lazım. Piyasanın sunduğu fırsatla sizin kaldırabileceğiniz risk her zaman örtüşmeyebilir. Ayrıca kısa vadeli hareketlerin önemli bir kısmı bilgi değil, gürültü. Risk yönetimi içinde uzun vadeli düşünmeyi barındırıyor. Yeni dünyanın yeni riski ise artık otomasyon körlüğü dediğimiz şey. Yapay zeka ve robo danışmanlara güvenmek gibi düşünebiliriz. En iyi algoritmalar bile geçmiş verilerle eğitiliyor. Oysa piyasada beklenmedik kırılmalar meydana geliyor. Bu yüzden yapay zekayı bir kaptan olarak değil de yardımcı bir pilot gibi kullanmak gerekiyor. Güncel dünyadan somut bir örnek vererek devam edelim. Gümüş. Bir yıl önce yan başlıktı gümüş. Bugün artık ons başı 100 dolar sınırını aştı ve son 12 ayda yaklaşık %230 yükseliş yaşandı gümüşte. Böyle dönemlerde mesele kesinlikle fiyat değil, belirsizlik. Gümüşü maliyet olarak taşıyan bir güneş paneli üreticisini düşünün şimdi. Fiyatın sert oynaması durumunda kar marjının bir gecede eriyebilme ihtimali çok yüksek. Şirketin yapması gereken aslında bir sihir değil, vadeli işlemler ve opsiyonlarla maliyeti bir ölçüde çerçevelemek. Yani belirsizliği yönetmek olmalı. Bireysel yatırımcı için ders daha basit. Türev ürünler spekülasyonda tehlikeli olabilir ama doğru kurgulanırsa portföy için sigorta gibi çalışır. Ve konforlu rahatsızlık dediğimiz, içinde bulunduğumuz mevcut iklimi şöyle bir düşünelim. Veriler bir süre sağlam görünse bile jeopolitik fay hatları ve ticaret gerilimleri gündemi hızla çevirebilir. Bu nedenle de risk yönetimi tek bir tahmine göre portföy kurmak değil de birden fazla senaryoya dayanabilen bir yapı inşa etmek. Son söz olarak şunu söylemek lazım. Finansta en sık düşülen yanılgı, matematiksel olarak mükemmel görünen bir portföyün en iyi portföy olduğunu sanmak. Oysa gerçek hayatta en iyi strateji, piyasalar sertleştiğinde bile sadık kalabildiğimiz strateji. Taşıyamadığımız volatilite kağıt üzerindeki getiriyi son derece anlamsız bir hale getirebilir çünkü. Panikte sat tuşuna bastığınız an model de sizinle birlikte aynen çöpe gider. Risk yönetimi Excel'deki bir hesap değil de kendinizi, hedeflerinizi ve sınırlarınızı tanıma disiplininden ibarettir. Bunu da unutmayalım.
0: Odeya Radyo.

0: Bir merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, aynı dönemde bazı emtialar yükselirken bazıları neden düşebiliyor?
2: Emtia dünyasının en büyüleceği alanlarından biri her varlığın kendine has derin bir ekonomik hikaye barındırmasıdır. Aynı piyasa koşullarında iki farklı emtia tamamen zıt yönde hareket edebilir. Bu dinamiği anlamak sizi yatırımcı olarak çok farklı şekilde konumlandıracaktır. En iyi örnek altın ve petrol. İkisi de emtia ama fiyat dinamikleri bambaşka. Petrol küresel büyüme beklentileri ve arz talep dengesiyle hareket eder. Altın ise kriz ve belirsizlik dönemlerinde parlayan bir kötümserlik barometresi gibi davranır. Küresel bir kriz döneminde risk iştahı azalıp petrol düşerken güvenli liman arayışıyla altın değer kazanabilir. Öte yandan finans dünyasının Dr. Copper, Dr. Bakır olarak adlandırdığı bakır doğrudan küresel ekonominin nabzını tutar. Sanayi üretimindeki en ufak bir kıpırtıyı veya yavaşlamayı fiyatlarına anında yansıtır. Tarımsal emtialar ise tüm bu makroekonomik verilerden bağımsız olarak hava koşulları, hasat döngüleri ve iklim değişikliği gibi arz yönlü apayrı bir hikayenin başrolündedir. Sonuç olarak emtia yatırımı tek bir ürüne odaklanmaktan ziyade bu farklı döngüleri ve korelasyonları takip ederek doğru zamanda doğru varlıkta konumlandırmayı gerektirir. Bu dinamikleri anlamak finansal piyasaların dalgalı denizinde daha sağlam ve dengeli bir portföy oluşturmanın anahtarıdır.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.

Bu Ağustos sıcağında serin bir gölge de iyi bir şarkı da insanı mutlu eder. Odea Radyo'da güne eşlik eden sakin müzik akışı ve yatırım dünyasına dair sade içerikler Ağustos ayında da seninle.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Seyahat ve yatırım. Gezerken geleceğinizi güvence altına almak. Seyahat ederken yalnızca yeni yerler keşfetmekle kalmayıp, geleceğinizi şekillendirecek yatırım fırsatlarının da izini sürebilirsiniz. Farklı coğrafyalardaki ekonomik potansiyeli fark etmenin ve seyahatlerinizi bilinçli adımlarla kazanca dönüştürmenin yollarını keşfetmek için sizi Augusto'da yer alan Business and Yatırım by Odeya sayfası için hazırlanan Seyahat ve Yatırım, Gezerken Geleceğinizi Güvence Altına Almak başlıklı makalenin kısa versiyonuyla baş başa bırakıyoruz. Bilinçli bir yaklaşımla seyahat etmek, finansal geleceğinizi şekillendirecek fırsatlarla dolu olabilir. Her yeni varış noktası hem kültürel zenginlikleri hem de keşfedilmeyi bekleyen potansiyel yatırımları beraberinde getirir. Seyahatleriniz sırasında gözlem yaparak geleceğinizi şekillendirecek fırsatları değerlendirebilir ve uzun vadede getiri elde edebileceğiniz yatırımların kapılarını aralayabilirsiniz. Bir ülkenin sokaklarında dolaşırken yalnızca yeni tatları ve mimari yapıları keşfetmekle kalmazsınız. Aynı zamanda yerel ekonomiler hakkında da fikir edinebilirsiniz. Örneğin, Güneydoğu Asya'da hızla büyüyen teknoloji sektörleri dikkat çekerken girişimcilik ruhunun nasıl hız kazandığını gözlemlemek mümkün. Bölgedeki startup ekosistemine dair yapacağınız bir gözlem, yatırım fırsatlarını değerlendirmenizi sağlayabilir. Peki başka neler olabilir? Mesela seyahat ederken keşfettiğiniz bir şehrin potansiyelini fark etmek, gayrimenkul yatırımlarını değerlendirmek için de harika bir fırsat olabilir. Turistik bölgelerdeki emlak fiyatlarını gözlemleyerek kira getirisi yüksek mülkleri veya yazlık evleri yatırım portföyünüze ekleyebilirsiniz. Farklı bir ülkeye seyahat etmek yalnızca yeni bir kültürle tanışmak değil, iş dünyası için yaratıcı fikirler edinmek anlamına da gelebilir. Örneğin, Japonya'da sürdürülebilir tarım tekniklerini ya da teknolojik yenilikleri incelemek, bu fikirleri kendi ülkenizde bir girişime dönüştürmenize olanak tanır. Böylece bu anlayışı yerel iş modellerine uyarlayarak hem çevreye hem de finansal geleceğinize katkı sağlayabilirsiniz. Turizm, küresel ekonominin en dinamik sektörlerinden biri ve her seyahat bu alanda yeni fırsatlar keşfetmek için yeni bir kapıyı aralamak demek. Gelişmekte olan turistik yerlerde otel veya restoran işletmeciliği hem yerel ekonomiyi destekleyen hem de uzun vadeli gelir sağlayan bir yatırım aracı olabilir. Bir başka örnek olarak sanat da zamanla değer kazanan bir yatırım aracı olabilir. Örneğin İtalya gibi sanatsal mirası güçlü bir ülkede yerel bir sanat galerisini ziyaret etmek size hem yeni bir koleksiyon kazandırabilir hem de uzun vadeli bir yatırım fırsatı sunabilir. Seyahatler yerel ürünlerin kalitesini ve ticari potansiyelini keşfetmek için de büyük bir fırsat. Brezilya'da tadacağınız organik bir kahve, yerel bir ürünün uluslararası pazarda nasıl bir değer yaratabileceği konusunda fikir edinmenize yol açabilir. Kaliteli bir yerel ürünü ithal ederek veya yurt içinde satışını gerçekleştirerek karlı bir iş modeli oluşturabilirsiniz. Dünyayı görmek ve dünyanın değişimine tanık olmak için seyahat etmek ne kadar önemliyse, sürekli değişen yatırım dünyasına uyum sağlamak için bilgi sahibi olmak da o kadar önemli. Doğru yatırım kararları alabilmek için güncel ekonomik verileri, piyasa trendlerini ve yatırımla ilgili gelişmeleri yakından takip etmek gerekiyor. Seyahatlerin sunduğu yatırım fırsatlarını ve gözlemlerinizi geleceğe dönük adımlara dönüştürmenin yollarını ele aldığımız kısa makalemizin sonuna geldik. Dünyanın neresinde olursanız olun, yatırım dünyasındaki değişimleri takip etmek ve finansal okuryazarlığınızı güçlendirmek için Odeya Radyo'yu dinlemeye devam edin.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

Okumaya vakit bulamadığın yatırım içeriklerini dinlemeye ne dersin? Ekonomi ve yatırım dünyasına dair uzman isimlerin hazırladığı makalelerin kısaltmaları sesli makaleler günün her anında karşına çıkabilir. Kulağın Odea Radyo'da olsun.

Tatildeyken yatırım gündeminden uzaklaşmana gerek yok. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odea Radyo, dinlendiren chill out ve down tempo müzik seçkisi ve güncel yatırım içerikleriyle yayında.

0: verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Düğün takısından gelecek fonuna, altın yatırımında eski usul mü, dijital enstrümanlar mı? Bugün Augusto'nun düğün takısından gelecek fonuna altın yatırımı başlıklı makalesinden yola çıkıyor. Eski usul altın yatırımından dijital enstrümanlara uzanan değişime yakından bakıyoruz. Evet, altın Türkiye'de sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda geleneksel güvenin, aile içi dayanışmanın ve nesilden nesle aktarılan alışkanlıkların da simgesi. Ama bu köklü ilişki dijitalleşmeyle birlikte yeni bir forma evriliyor. Fiziksel altının temsil ettiği geleneksel güvenle dijital platformların sunduğu kolaylık ve erişilebilirlik arasında yeni bir denge kuruluyor. Fiziki altın yatırımı özellikle uzun vadeli düşünen yatırımcılar için her zaman güvenin simgesi oldu. Her an erişilebilir olması, değerinin kolay anlaşılması ve fiziksel olarak elde tutulabilmesi bu yöntemin en büyük avantajları arasında yer alıyor. Ama işin bir de diğer tarafı var. Fiziksel altın saklamanın sigortasızlık, kaybolma ya da çalınma gibi riskleri bulunuyor. Üstelik acil bir ihtiyaç anında nakde çevirmekte her zaman çok hızlı olmayabiliyor. Kısacası geleneksel yöntem duygusal olarak güçlü bir karşılık sunsa da bugünün hız ve erişim odaklı finans dünyasında bazı sınırlar taşıyor. Günümüzde ise altın yatırımı, mobil bankacılık ve dijital yatırım platformları sayesinde birkaç dokunuşla yapılabiliyor. 0.01 gram gibi küçük tutarlarla işlem yapılabilmesi yatırım alışkanlıklarını daha erişilebilir hale getiriyor. Anlık fiyat takibi, 7 gün 24 saat işlem imkanı ve güvenli saklama altyapısı sayesinde dijital altın hem yeni nesil yatırımcıların hem de daha önce fiziki altını biriktirenlerin ilgisini çekiyor. Üstelik uzun vadeli hedeflere ulaşmak için otomatik alım planları gibi kişiselleştirilmiş seçenekler de bulunuyor. Sonuç olarak altın yatırımında geleneksel ve dijital yöntemler artık birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan iki farklı seçenek olarak öne çıkıyor. Fiziki altının taşıdığı kültürel değer korunurken dijital altında hız ve erişilebilirlik açısından güçlü avantajlar sunuyor. Bu konu ilginizi çektiyse bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Augusto.com'da yer alan Yatırım by Odea sayfasında bulabilirsiniz. Ya da Odea Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan yatırım odaklı bültene abone olabilirsiniz. Belki yatırım yolculuğunuza eşlik edecek bir sonraki fikir sizi orada bekliyordur. Odea Radyo.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler gün içinde Odea Radyo'da.

0: Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

0: Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.